0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

Karadeniz Ereğli Tepeören köyünden şu anda seni dinliyoruz demiş. Zonguldak'tan selam göndermiş sevgili kralcımız Birol Gökmen'e bizden de selam olsun. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. Öncelikle sana da kolay gelsin. Geceleri bizi yalnız bırakmıyorsun. Teşekkür ederim demiş, eksik olmasın. İstanbul Kağıthane'den şoför Coşkun'a da sıradaki şarkımızı armağan ederiz. Edeceğiz daha doğrusu. Tüm şoför arkadaşlara gelsin. İyi ki varsın diyor. İyi ki sizler de varsınız. Kadirhan selamlar. Almanya'da gece vardiyasında seni tüm ekiple dinliyoruz. Almanya'dan size dinliyoruz demiş. Sevgili Bünyamin, Mehmet Ali, Kamil ve Eyüp. Şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan onlara da kolaylıklar dileyelim. Eyüp Aksüt ve arkadaşlarına da Almanya'ya selam gönderelim. Yine gurbetten bir mesaj. İyi geceler Kadirhan, sıradaki şarkı kızım Ecrin'e gelsin diyor. Hollanda'dan Şefika. Selamlar Kadirhan abi, Almanya'dan Stuttgart'tan Aksaraylıyım diyor. Yunus ismim. Gece vardiyasından geldim. Müslüm Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Final şarkımızı Müslüm Baba'dan seçtim her zaman olduğu gibi. İyi geceler, geceniz gönlünüz gibi olsun. Adana'dan Remzi, Mehmet abime ve tüm kralcılara diyor. İyi geceler Kadirhan, tatilden hoş geldin demiş. Biz de seni dinliyoruz New York'tan, Amerika'dan. Neriman Denk ablamıza da selam gönderelim. Hem ona hem ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Evet, Denizli'den selamlar İsmail Keçeli. Şu anda seni dinleyen Oğuz

0: Celal, Hasan, Hüseyin ve tüm sevdiklerime yazsın diyor. Evet, mesajlar oldukça yoğunlukta. Ankara'dan sevgili Süleyman da şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Kadirhan, sesiniz duymak çok güzel. Bugün memleketim Ankara'dan yazıyorum. Özellikle sıradaki şarkıyı bana, aileme ve oğluma armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Yıldır Çalımlı. Ona ve sevdiklerine de armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Evet, Instagram'dan da az önce yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızdan şöyle birini paylaşalım. İzmir'den sevgili Nesli, şu anda seni dinleyen Fatma Akın'a sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan abi demiş. Nesli ve Fatma'ya da selamlarımızı iletelim. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Öncelikle mesaisi devam eden, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: İlaç gibi radyo.

Hayat acımasız, bizler savunmasız. Yargı mahşerde, hayırda şerde. Şu insanlık nerede? Ben bütün dostlarımı kendim gibi bildiğim için kaybediyorum. Ama olsun. Ben insanları, ben yaşamayı ve ben sevmeyi çok seviyorum.

0: Çizgili Radyo.
1: İnanmak, bir çocuk gibi kanmak, gözlerinde kaybolmak.

0: Nemrut Dağ gibi yüce, sinesi Gülistan. Bir Adıyaman adı bıraktım geriye, bir de iki can. Zamanı bükebilsen, dönsen en başına, barış için yürürdüm yine tek başına. Kürdü türkü kattım gözyaşına, bir ülke aktı mezar taşına.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın.
1: 15 Eylül 2026 Salı sabahı 7.04 geçiyor. Hava serin, bayağı serin. Gece pencere kapattıracak kadar serin. Bu arada bir müjdem var. 2027'de Ay'a gidiyoruz. Yanlış duymadınız. 2027'de Ay'dayız. Ha bu arada diğer haberim, hani bir kötü vardı ya. Mazotun olmuş öyle ya. 95 lira 60 kuruş mazot. Benzin 80 küsür. Mazot 95-60. Allah sabır versin.
2: Söyle evlat söyle. Hepimiz için söyle.
1: Ne söyleyeyim Orhan abi? Bize lazım olan bir teselli.

İzzet oldu mu şimdi diyorsun ama beni ben verecektim diyor. Düşünemedim İzzet, bir an boşlukta bulundum. Kusura bakma. Mutfak tüpü, yani büyük olanlar özellikle, yıl içinde peş peşe gelen zamlarla tüketiciye yansımaya devam ediyor. 12 kilogramlık tüpün fiyatı 9 ayda 1570 liraya yükselmiş. Büyük tüp 1570 lira. Berbere gidiyorsunuz, ayda bir zamla karşılaşıyorsunuz, 50 lira falan öyle. Halk ekmeğin bir modeli var, hangisi bilmiyorum, sabah Mehmet abi söyledi, ona da zam gelmiş. Ufak tefek her şeye böyle bir şekilde zam yansıyor, geliyor. Ama biz yılda bir kere alıyoruz. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Açıklama çok kolay. Mazota benzine zam geldi.

Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı ile birlikte yeni tarif uygulanmaya başladı. Şimdi diyeceksiniz ki ya senin işin gücü yok mu? Durmadan zamlar karşıma çıkıyor. Primlerde yaklaşık %2 artış yaşanmış. Bu kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yok yok, yine yanlış görmüşsün. Bu sabah tabelayı gördüm. O sizde Mehmet. Sevgili Mehmet Akkul, Diyarbakır'a selam olsun. Sizde 98.38, bizde 95.59. 59 yalnız bak. Orada bir kuruş yok. Şimdi marketlerde kuruşlu rakamlara karşı bir şey uygulanıyor. Yaptırım uygulanıyor. Kardeşim 99.99 ne? 100 lira yap şunu. 59.99 ne? 60 yap şunu diye uyarılıyor. Benzin istasyonunda 95.59. Niye 95.60 değil? Birkaç gün sonra birkaç kuruş daha üstüne bindirecekler. Yani günden güne 3 kuruş 5 kuruş. Adana'da 96.5'miş. 100 lirayı göreceğiz diyor. Yani 100 lirayı görüyoruz, cebimizde gördüğümüz gibi kayboluyor. Hadi bakalım. İzzet, Güneş Aytemur, kıymetli arkadaşı, ikinci defa anne olan Güneş Aytemur'u armağan ediyor. Kim bilmiyoruz. Rabbim bize de şöyle 2 ayda 3 ayda bir zam aldığımız haberleri nasip et. Amin.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf-

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Eskiden bu şarkılar, bu türküler popülerdi. Şimdi yalnızlık esintileri var şarkılarda. Hayatın özgürlüğü, tek başına daha iyi. Mobilyasından beyaz eşyasına, evin kirasından altınına, takısına. Şarkılar da değişecek tabii ki. Hocam günaydın. Ağzından bal damlıyor demiş Metin Çeri hocamız. Vallahi hocam ya, direkt karşıma çıkan bu sabah ya, gelirken hatta serviste Mehmet abi dedi ki, tam akaryakıt istasyonunun önünden geçiyoruz, sakın dedi bakma dedi. Dedim biliyorum zam var dedim benzine, yok yok mazota bakma dedi. Özellikle söylüyor bakayım diye. Baktım ve şok oldum zaten. Samsun'da 97, Vedat göndermiş, 97-34, yani sizde 97 işte, şeyde 99, bizde 95 olarak gördüm ben. İyi yayınlar mesajı Metin'den geldi, Samsun'a selam olsun. Hollanda'dan bir dinleyicimiz yazmış, onlarda da 2 euro 45 sent, öyle mi oluyor sizde, ne oluyor, 2 euro 45 kuruş mu, ne diyorsunuz siz bilmiyorum da, sizde 5'i fazla. Bak Belçika'da 2.40'mış. Belçika'da Ümit gönderdi, artık herkes yazar bizde bu kadar, ne yapalım, oraya mı gelelim, bizde daha mı ucuz, oradan mı alalım. Dinledim şarkımızı, şansımızı. Bazen gülüyoruz, bazen yani ağlıyoruz, hayatın içerisinde var olan, üzülüyoruz. Sonra bir parça dediğim güzel insanlardan biridir ama maalesef kanser tedavisi görüyor, durumu kötüleşmiş. Soner Olgun'un yoğun bakıma alınmış. Şimdiden çok geçmiş olsun diyelim, Rabbim şifasını eksik etmesin, Allah'tan ümit kesilmez, İnşallah iyileşir dileklerimizle. Çok ama çok geçmiş olsun sevgili Soner Olgun'a.

Zamlara yola devam. Gaziantep'ten Kadir göndermiş. Almanya Porsheim'dan saygılar. Başta Trabzon'uma, sonra bütün cennet Türkiye'me. Benzine zam geliyor. Hayat çok zor ama düzelir mi diyor. Duygu göndermiş. Almanya'da 45 sent mi zam gelmiş? Bak sizinkine çok üzüldüm ya. Hadi bizimki neyse de.

sıcak sene bu sene oldu sorsak değil mi? En çok yağmur da bu sene yağmış biliyor musunuz? 2026 su yılının 11 aylık döneminde metrekareye ortalama 709 kilogram yağış düşmüş. Geçen yıla göre %77 artmış. Şimdi birçok kişi diyecek ki biz görmedik. Kayıbı

Adana'dan Bahattin, nasıl buldunuz güzel Adana'mızı? Madem güzel niye soruyorsunuz? Aile arasında, yenisini bekliyorum. Türkiye'yi uyandırdın zamlarla diyor. Abi ben yapmıyorum, yapılanı söylüyorum. Benlik bir şey yok, bilgin olsun. Havalar soğudu ama kalplerimiz hep sıcak kalsın. Ankara'dan Safiye göndermiş. Teşekkürler. Yani vardır ya öyle şeyli sözler. Özlü sözler. Benim fındıklığım vardı, şimdi topluyorlar Trabzon'da diyor. Fındık topluyorlarmış. Duygu abla iş mi teklif ediyorsun anlamadım. Fındık toplamaya mı gidelim, çözemedim olayı ben. Adana'dan selam. İstanbul'a Hüseyin abi göndermiş. Hüseyin ben abi. Ha Hüseyin göndermiş, özür dilerim. Hüseyin göndermiş. Şimdi Karadeniz'de Kaçkar'la ilgili bir koşu vardı, bir yarışma vardı. Halk koşusu yapıldı. Çamlıhemşehir'de özellikle yaylalara gittiler. Bayağı bir yaylalara koştular ettiler. Kazananlar, kaybedenler, mutlu olanlar ama doğayla iç içe muhteşem bir şeydi bu. Ama hala muhlamanın mıhlama olmadığını öğrenemediler. Öğrenemediler ya. Haber yapmış. Volkan Dedeoğlu'na sesleniyorum. Gazetede yazan abimiz. Güzel insan. Sevgili Volkan Dedeoğlu. Mıhlama değil. Bir şeyi mıhlamıyorsun. Silah kullanmıyorsun. Mıhlarım seni derler ya. Alakası yok abi, muhlama. Yani şiveyle söyleyeceksen muhlama diyeceksin. Mıhlama diye bir şey yok. Güzel abim. Bilgin olsun. Kime sorduysan sana mıhlama dediyse bana gönder. Trabzon'da kuymak, Rize'de muhlama.

0: ne güzel okumuşlardı bu şarkıyı. Keşke bir şarkı daha yapsalar. Ebru Gündeş Asala. Yar çağırsan gelmem mi? Ramazan Şişek Belçika'dan Ramazan. Sen de gönderdin abi, video çekmiş. Oynatılmıyor abi, bilgin olsun. Ben videoları açmıyorum. Evet, Trabzon'da Kuymak. Rize'de Muhlama.
1: Topladım valizimi.
0: Yazmış araya Mıhlama. Bak bak bak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Opel'a dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Bal bal bal bal parmak, bal bal bal bal parmak.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, Cam Balkonun adı soyadı.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: İlaç gibi radyo.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

yeter. Kibariyle biraz eskilere gidelim. Elle de roman olsun. Sonra haber merkezine bağlanalım. Yurttan ve dünyadan güzel haberler alalım. İnşallah yeni saatte görüşmek üzere.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 15 Eylül Salı, günün başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışını Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde yaptı. Konuşmasında PISA sonuçlarına değindi, Türkiye'nin başarı grafiğini yükselttiğini hatırlattı. Erdoğan ayrıca öğrencilere sosyal medyaya bakıp ümitsizliğe kapılmayın, ülkenize güvenin diye seslendi.
2: Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
1: Yeni eğitim öğretim yılı bir dizi yeni güvenlik tedbiriyle başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için 7 bakanlığın önemli bir protokole imza atacaklarını duyurdu.
3: Bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak ifadelerini kullandı.
4: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
1: İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. İstanbul Valiliği yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla gözaltındaki 47 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Ekipler hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. 2008-2010 yılları arasında yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Zanlıların bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddia ediliyor. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif

0: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri dün ifadeye çağrıldı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi. İstanbul polisi uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 409 kilogram uyuşturucu yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı. Adana'da 6 yaşındaki bir çocuk evde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı çocuğun hastanede tedavisi devam ediyor. Gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı. İstanbul'da dün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar gerçekleşecek. Dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında, aylık hane geliri 100 bin lira altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Projede en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş ve üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinde yükseliş devam ediyor. 6 lira 62 kuruşluk zam gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Doğu illerinde motorin 100 liraya yaklaştı. Benzin ve motorin arasındaki fark 15 liraya çıktı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %1.60 değer azalışıyla 14.235 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.14, gram altın 6.731 liradan işlem görüyor. Bitcoin 77.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da dikkatler Trabzonspor deplasmanında. Sarı Kırmızılılar zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor. Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Gruptan çıkma umudunu son maça bırakan milliler D grubu 5. maçında yarın saat 17'de Letonya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre serin hava ülkenin batı kesimlerinde cuma gününe dek kalacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26, İzmir ve Antalya az bulutlu 31 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

8.10 Salı sabahı, hava kapalı, daha güneş kendini göstermedi. Bugün bulutlu görünüyordu zaten. Hava durumuna şöyle baktım, bulutlu bir hava vardı. Hakkımsa diyor bizim Zafer uzun zamandır. Bir otomobil firmasında çalışıyor, ismini vermiyorum sevgili Zafer. Sabahları mesaj atıyor. O mesajı atınca habere denk geliyor. Sonra iş yerine gidiyor, dinleyemiyor. Erhan, Zümrüt, İlayda, Yağmur. Eğer dinliyorsanız Zafer'in armağanı size. İnşallah dinliyorsunuz.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.

0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz seri.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Kredüt Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
10: Albert Genau Cam Balkonun adı,

0: www.otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Bugün gelin enerjisiyle uyandım. Hissediyorum bugün çok bomba şeyler olacak.
6: Biz her halinize hayranız küçükler.
7: Hatun Hanım aradı.
5: Yarın bize kahveye geliyorlar.
7: Can bakar mısın, ben saçma sarı attıracağım da. Yalnız teyze gibi durmasın yani.
8: Ama siz artık çok oldunuz.
9: Bir gözünüz toprağa bakıyor. Yazıktır, insan olamamışsın.
4: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

Dün Trabzon'la ilgili yeni hoca Burak Yılmaz olacak demiştim gazetenin haberine göre. Bugün de İtalyan bir hoca vardı. Pioli'nin adı geçiyor. Herkesin adı geçiyor. Bir benim adım geçmiyor. Dur bakalım ne olacak, zaman gösterecek. Eskişehir'den Kudret ben diyor. Eşim çocuklarım için bir şarkı armağan eder misin? Tabii ki sıradakini seve seve yollarız. Neden yollamayalım? Hayırlı sabahlar. Yeni ustamız Mehmet Yılmaz da dinlemekteyiz. Selamı var diyor Kasap Musa. Mehmet Karabulut aramızdan ayrıldı. Az para verdin adama tabii. Her hafta tavuğa zam adama az ver. Dur bakalım ne olacak. Şener Beyciğim, böyle başlıyor mesaj. Hayırlı sabahlar şekerim diye devam ediyor. Böyle bir mesaj geldiği zaman arkasında bir hanımefendi bekliyorsun. Genelde beyciğim, şekerim falan olunca. Kıbrıs'tan İbrahim göndermiş. Hayırdır şekerim? Beyciğim, şekerim falan. İbrahim. İbrahim'in yeğeni Mustafa'ya günaydın diyelim. Şener Beyciğim, şekerim. Şimdi Bülent kıskanır hemen. Onun şekeri yok uzun.

0: Basın turu. 15 Eylül Salı sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı bugün Hürriyet gazetesinde sürmanşet ilk zil çaldı. 3 aya yakın tatilin ardından 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için dün ilk ders zili geniş güvenlik önlemleri altında çaldı. Ülke genelinde 21.103 okulda 6.105 polis ekibi nöbet tuttu. İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı ve drone destekli güvenlik uygulaması yapıldı. AKOM'da 50 bin kamera toplu ulaşımı izledi. Olaysız geçen ilk günde bazı okullarda Gazze'deki öğrenciler için Filistin bayrağı renginde balonlar uçuruldu. İlk gün heyecanla kucaklaşan öğrenciler 16 Kasım'da ara tatile girecek. Sabah gazetesine uzanalım. Manşet: eğitimde ilkemiz fırsat eşitliği. Türk gençliğinin yükselen başarı grafiğinin PISA 2025 raporu ile tescillendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, kalitesini arttırmak için her türlü imkanı seferber ettik dedi. Türkiye Yüzyılı Marif modelinin sadece ezberleyen değil, eleştirel düşünebilen, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Erdoğan, birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesi ise dedektör var, kitap yok manşetiyle karşılıyor bizi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenciler okullara güvenlik nedeniyle el dedektörüyle aranarak alındı. Başta İstanbul olmak üzere ise birçok şehirde ders kitaplarının %70'i okullara ulaşmadı. Okul yönetimleri öğretmenlerden eksik kitapların PDF'ini EBA üzerinden akıllı tahtalara indirerek ders yapmalarını istedi. Depremin üzerinden 3,5 yıl geçen Hatay'da ise Antakya, Defne ve Samandağ'da 3 okul halen konteynerlerde eğitim veriyor. Bazı bina ikili eğitim zorunlu olarak sürüyor denilmiş. Geçelim Milliyet gazetesine, muhalefetten bir manşet var. Yenilik Partisi'nin Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından isim krizinin yaşandığı yeni partide dikkatler bugün toplanacak MYK'da. Parti kulislerinde yeni parti isim değiştirmek zorunda kalırsa yeniden vazgeçilmeyeceği, bu isme bir ek yapılabileceği konuşuluyor. Hemen alt satırdaysa barış iradesi boşlukta kalmamalı başlığı var. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la pazar günü İmralı Adası'nda gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bazı değerlendirmelerine yer verilen Öcalan, Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat bulunduğunu, amacının barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesi olduğunu vurguladı. Gazetelerdeki son durağımız Posta'daysa spordan bir manşet var. Fenerbahçe zirve yarışında yer aldığı Sarı Lacivertliler, İsmail Kartal'ın istifadan vazgeçmesinin ardından ilk maçında Gaziantep'le deplasmanda golsüz berabere kaldı. Galibiyet hasreti iki maça çıkan Sarı Lacivertliler haftayı 7 puanla 11. sırada kapadı. Lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında sürücülerimiz için bir manşet var. Akaryakıt ürünlerinden motorinde yükseliş devam ediyor. 6 lira 62 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Doğu illerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. TRT Haber'e uzanalım. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin bir gelişme var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada gerekli tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Habertürk'ün manşetinde ise Kaşif Kozinoğlu var. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için de geçen hafta Fethi Kabir işlemi gerçekleşmişti. Basın turunun son durağı bugün Anadolu Ajansı'nda dünyadan bir manşet var. Litvanya Cumhurbaşkanı Nausėda, ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Önce Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri ve hava sahası kısıtlandı, ardından saldırı tehdidinin kaldırılmasıyla havalimanı faaliyetlerine yeniden başladı.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli.

0: ile değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Seri Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Mustafa abi fena isyan etmiş bizim tatlıcı Mustafa abi. Tatlı insandır aslında, güzel insandır. Acele lahmacun yapmaya başlayınca biraz değişti. Bahçeşehir yalnızlığa terk edilmiş. Evden çıkamıyorum, trafik otoparka dayanmış diyor Vaditepe'de. Abi dün saat 16'ya kadar metro tramvay ücretsizdi değil mi? Bugün ücretli galiba. Okullar açıldı, trafik felç. Ya bu cümle bile trafiği kilitlenmesine yetiyor. Okullar açıldı. Yapacak bir şey yok. Erzurum'dan Yakup. Sen yaşıyor musun Yakup? Hasan Galala başı kerti peynir kahvaltı yapalım diyor. Afiyet olsun. Anadolu'nun peyniri lazım. Ahmet. Günaydın Ahmet. Ahmet Kestane dokuma fabrikasında çalışan herkese selam gönderdi.

0: senden beter.
1: Günaydın Şener Beyciğimler başladı. O bir kere oldu, bir daha olmaz söyleyeyim. Hava Hanım şeker tadında insan arkadaşınız Sibel'e gelsin. Bayrampaşalı Gökhan'ın bir sorusu var, onu cevaplayacağım. Çünkü dün bir fotoğrafla karşılaştım sosyal medyada. Hatta bizim Fenerli arkadaşlara da gönderdim. Onlar da bayağı bir güldü, eğlendi. Gülüyoruz içinde bulunduğumuz duruma. Kimse yanlış anlamasın, biri paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Diyor ki Gökhan, yeni teknik direktör İsmail Kartal umut veriyor mu? Sizce? 2 gün oldu geleli, takımı tanımıyor çünkü. Bununla ilgili biri böyle bir paylaşım yapmış. Hoca daha 2 gün oldu geleli bırakın diye. Biri şunu paylaşmıştı. Ferrara gitti, İsmail Kartal geldi. Jesus gitti, İsmail Kartal geldi. Tedesco gitti, İsmail Kartal geldi. İsmail Kartal gitti, İsmail Kartal geldi. Ya aslında İsmail Hoca çok güzel bir adam. Çok naif bir adam. Sessiz, sakin, bağırmayan, çağırmayan, kibar bir adam. Efendi bir adamı. Adamı çileden çıkardılar. Biz, bütün takımlar adına söylüyorum, biz taraftar olarak Beşiktaş hocasıyla teknik direktörü beraber uğraştık. Diğer bir tarafta 4 sene takımı şampiyon yapan Okan Buruk'la uğraşan taraftar var. Yani İsmail Kartal'ın bunları yaşaması Fenerbahçe taraftarı tarafından bana sanki normal geliyor. Çünkü taraftar hep başarı istiyor. Hocam, Allah yardımcınız olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
7: Paytr. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
8: Expertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Bankanın güzeli.
14: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
15: İlaç gibi radyo.
16: Sen de katıl derim, katılın evim.
15: İlaç gibi radyo.
17: Reklam.

0: Uzun yollar kısaldı, bir ay sonra aramıza döndü. İstediği fidyeyi verdik kaçıranlara. Kezban aramızda. Kız neler çektim, siz yokken var ya. 4 saat kilitlediler beni buralara. İlk hafta 11'e kadar, geçen hafta 10'a kadar, bugün de 9-11'i gerçek sahibi geldi. 15 gün yani. Neyse güzel de ama. Ya sizin, yani sizin saati doldurmak bayağı zor arkadaş, gerçekten ya. Neyse, mekanın sahibi geldi, bana müsaade. Kezban burada, az sonra sizlerle birlikte.
1: Canım kardeşim sen.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi gün sayıyoruz. 340'tan kaça düştük bilmiyorum tatil için. Efendim, sürçülü insan ettiysek affola. Ölmez sağ kalırsa yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım, bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 15 Eylül Salı, günün başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışını Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde yaptı. Konuşmasında PISA sonuçlarına değindi, Türkiye'nin başarı grafiğini yükselttiğini hatırlattı. Erdoğan ayrıca öğrencilere sosyal medyaya bakıp ümitsizliğe kapılmayın, ülkenize güvenin diye seslendi.
2: Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak ifadelerini kullandı.
3: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
1: İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. İstanbul Valiliği yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla gözaltındaki 47 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Ekipler hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. 2008-2010 yılları arasında yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Zanlıların bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddia ediliyor. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri dün ifadeye çağrıldı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi. İstanbul polisi uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 409 kilogram uyuşturucu yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı. Adana'da 6 yaşındaki bir çocuk evde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı çocuğun hastanede tedavisi devam ediyor. Gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı. İstanbul'da dün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar gerçekleşecek. Dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında, aylık hane geliri 100 bin lira altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Projede en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş ve üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinde yükseliş devam ediyor. 6 lira 62 kuruşluk zam gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Doğu illerinde motorin 100 liraya yaklaştı. Benzin ve motorin arasındaki fark 15 liraya çıktı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da dikkatler Trabzonspor deplasmanında. Sarı Kırmızılılar zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor. Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak. Amelie erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi.

0: gruptan çıkma umudunu son maça bırakan milliler D grubu 5. maçında yarın saat 17'de Letonya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
7: Kezban'ın gün.

Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Döndük stüdyomuza, kavuştuk sevdiklerimize. Şener'le görüşemiyorduk, vallahi bir ay olmuş şaka gibi. Ben onun yerine, o benim yerime program yaparken karşılaşamadık stüdyoda. Ve beraberiz çok şükür, sağlıkla, sıhhatle. Sizler de iyisinizdir inşallah. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Hem Ali'ye hem Şener'e benim yıllık izinde olduğum dönemde Kezban'ın günlüğüne sahip çıktıkları için, güzel programlar için teşekkür ederim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Nissan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve...

0: otosor.com.tr.
1: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni vidi göz.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül

0: Eylül tarihleri arasında alın, 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: batağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kezban'ın günlüğü.
9: Kral. Gönüllerin kralı.

Bu şarkısıydı. Günaydın diyelim. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Çalışanlar, tüm emekçiler, yollarda direksiyon başında beni dinleyenler, kral kaptanlar, işlere yetişmeye çalışanlar, evinde çoluğunu çocuğunu okula yetiştirmeye çalışan anneler, hepinize günaydın, güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Emekçi kardeşlerimden biri, sevgili Muharrem Samsun'dan yazmış günaydın mesajını. Şu an boya yapıyorum, çalışırken de seni dinliyorum diye. Hem Muharrem'e hem de çalışırken beni dinleyen bütün kralcılarımıza Orhan Baba'nın bu unutulmaz şarkısını armağan ediyorum.

Geliver yanıma, güldür yüzümü. Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum sevgili kralcılar. Ben de sizi çok özledim. Nilgüncüm çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz yayına. Efendim. Devam edelim o zaman Kibariye'nin şahane yorumuyla. Ferdi abinin şarkısını çaldım. İlerleyen dakikada bir tane daha çalarım sevenleri için. Sevgili Türkan Kaya selamlar. Evet evet öyle oldu. Almanya'dan Umut kardeşim. İlk hafta 4 saati Şener üstlendi. Ondan sonra Ali izinden gelince ikisi birer saati paylaştılar. Ben de onlar gittiğinde öyle yapmıştım. Öyle bizim de tatilimiz 7-24 yayın aralıksız devam ettiği için birbirimizin yerine sizlere günaydın deme fırsatı veriyor. Yaz ayları bizim için de güzel oluyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Saç kurutma makinesi deyince

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Denize çek gönder, denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Seviyorsan sevimi çok. Sınarsız mekanisi.
15: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: batağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
5: Kezban'ın günlüğü.

Unutulmaz bir şarkının yepyeni versiyonuydu. Ümit Yaşar'dan dinlettim. Gözünden tanırım dertli insanı Müslüm Baba'nın bize sevdirdiği şarkı. Linet'in Dumanı Üstünde şarkısı sevenlerine hediyem olsun.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Biraz yenilerden, biraz eskilerden, zamanın içinde bir notaya tutunarak dolaşıyoruz sevgili kralcılar. 2025

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
14: İlaç Gibi Radyo.
15: Reklam.
16: Kabus, bana anlatmadığınız bir şey kalmadı değil mi, eminsiniz?
17: Yengem saldırdı, kadına saldırdı.
16: Oğlum, git onların oğlu.
18: Ayrıldık mı biz? Ayrıldık belki de.
17: Siz nasıl bir çiftsiniz kardeşim?
16: Elçiyiz biz.
18: Allah korusun. Aydınoğulları ile Kutay gider birbirine girmişler.
19: Bu aileden olmaz.
18: Hiç olmaz anneanne, yani bir daha düşünsen.
19: İki cihan bir araya gelse zinhar.
20: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız.
21: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.
22: Kezban'ın günlüğü.
23: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Mert ve bütün arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına Hafriyat'la birlikte çalışıyorlarmış. Arkadaşların selamı var diyor. Finaldeki Müslüm Baba şarkılarını da bize çalar mısın diye bitiriyor mesajını. Sen de Allah'a emanet ol, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Tabii ki çalarım. Finalde bugün Yavuz Taner şarkıları yapacağım. Bir tane Yavuz Taner'in kendi sesinden dinleteceğim. Hadi sürprizi kaçmasın diye söylememiştim de senin için söyleyeyim. Beklemeye değsin. Yavuz Taner'in diğer iki bestesini yine Müslüm Baba'nın şahane yorumundan dinleteceğim. Kaçırmayın.

0: beni hiç düşünme. Alışkın değilim, alışkın değilim buna.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
3: Kezban'ın günlüğü.

İbrahim Erkal'ın en sevdiğimiz şarkılarından biriydi. 1998 yılına götürdüm sizi sevgili kralcılar. Samsun'a bir selam göndereyim minik. Selamlar. Diyor ki tüm kurye arkadaşlarımıza gelsin sıradaki şarkı. Tekerinize taş değmesin kardeşlerim demiş kuryeci arkadaşlarına. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Unutulmaz bir Hüseyin Altın şarkısı var sizlere, hediyem olsun. Kayseri'ye selam gönderelim. Yunus, canı gönülden her gün yayınını bekliyoruz. Şu an seni dinliyoruz. Ferdi Tayfun.

Çok sevdiğimiz Hüseyin Altın'ın şahane şarkısıydı. Mekanı cennet olsun inşallah. Ferdiciler radyolarının başında mı? Hiç ayrılmıyoruz ki diyenler. Sevgili Cemil Bey de dahil olmak üzere sizin için çalışıyoruz.

0: Alacağım şimdi Ferdi abinin. Benim en sevdiğim şarkılarından birisidir. Sizi 80'li yılda, daha doğrusu 70'li yılların sonuna götürüyorum. Şöyle zamanda güzel bir yolculuğa çıkacağız. Aşk acı şaraptır. O muhteşem şarkısını Ferdicilere armağan ediyorum. Reklam dönüşü de bir Yavuz Taner klasikleri yapacağım. Yavuz Taner'in kendi sesinden Yaşamanın Kuralı, ardından da Müslüm Baba'dan iki Yavuz Taner şarkısı gelecek. Bir mana var sözlerinde ve köşe kapmaca. Enfes bir bitiş olacak. Onun için şimdiden vedalaşalım. Hiç şarkıların arasına girmeyeyim. Yarın kısmetse saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. İnşallah görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM. İlaç gibi radyo. Kezban'ın günlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: Ne istersen Neon 1.

0: Pislik doğasında var.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Seviyorsan sevdiği çok, sınavsız beklemesi yok.
4: İlaç gibi radyo.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral.
8: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre serin hava ülkenin batı kesimlerinde cuma gününe dek kalacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26, İzmir ve Antalya az bulutlu 31 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de göz atacağım. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yok.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan,

0: Çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, ani su baskınlarına dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: işlemden sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Bize dün bir mesaj vardı. Yayından sonra gördüm. Sevgili Cem Bey Kayseri'den konser sonrası ayaküstü tam giderken tanıştık sevgili Cem Bey'le. Bir şarkı çalacağıma dair söz vermiştim. Dün mesajını sonradan gördüm. Yarın dinlerseniz size bir şarkı göndereceğim dedim. İnşallah dinliyordur. Kayseri'den Cem Bey'e, ailesine, onu tanıyan tüm dostlarına şöyle yazmış. Karavana biner ayak bir fotoğraf çekilip ayaküstü kısa bir samimi sohbet ettik demiş. Seni inşallah evimizde ağırlamak isteriz. Kültür Yolu Festival etkinliklerinde Kayseri yağlaması da ikram etmek isterim diye bir not iletmiş bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Size ve tüm Kayserililere buradan selamlar. Çalacağım şarkıyı da sizlere armağan ederek devam edelim.

Devam ediyor. Hayırlı haftalar demiş Adana'dan Yusuf Sert göndermiş. Abi geçen yıl bugün Adana'da Sarıçam'da Ferdi Tayfur Müzesi açılışında tanışmıştık sizinle. Sizleri ağırlamak bizleri memnun etti. Yine bekleriz inşallah. Saygılar demiş. Allah'a emanet ol diye bir not iletmiş. Bir sene oldu mu ya? Vallahi zamanı ne kadar çabuk geçiyor. Evet. Geçen sene bu vakitlerde Ferdi abinin adına açılmış bir müzenin açılışına gitmiştik Sarıçam'a, Adana'ya. Samsun Çarşamba'dan selamlar. Sizden bir isteğim var. İş arkadaşım Selvi'ye ve ruhumun tek sahibine gelsin demiş.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarla

0: Sağlığınıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Of, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılır derim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: 15 Eylül Salı gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Gelişmelerle Kral FM'de sizlerleyiz. İstanbul Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. Dün su yüzeyine çıkan cesedin kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada dün Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Senaristlerden Raci Şaşmaz, Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulanmıştır. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır sözlerini kullandığı ifadesinde. Gülistan Doku soruşturmasında başlatılan 6. dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisinin Alanya'da görev yapan emniyet mensubu olduğu öğrenildi. Zanlılar delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. 2008-2010 yılları arasında yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Zanlıların hukuka aykırı dinleme yaptıkları, sahte delil oluşturdukları ve haksız tutuklamalar gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddiası var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 1029 çiftçinin beyanı alındı, 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul polisi uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye operasyon düzenledi. 409 kilogram uyuşturucu madde yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlak kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması adına geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak ifadelerini kullandı.
1: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
0: İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. İstanbul Valiliği yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül Pazartesi günü Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yapılacağını duyurdu. Yeni eğitim ve öğretim yılı dün bir dizi yeni güvenlik tedbiriyle birlikte başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için 7 bakanlığın önemli bir protokole imza atacaklarını duyurdu.
2: Bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
0: İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci dün başladı. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebiliyor. Dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. En az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da güne %0,11 düşüşle 14.219 puanda başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 13.900'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.15, gram altın 6.684 liradan işlem görüyor. Bitcoin 76.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligde

0: maçtaki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Arda Güler Real Madrid'de yaptığı sezon başlangıcıyla İspanya'da yıldızını parlattı. Rayo Vallecano maçında son 20 dakikada oyuna girmesine rağmen manşetlere yerleşen genç futbolcu için Eflatun Beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho takıma kalite kattığını aktardı. Zeynep Sönmez WTA 500 turnuvasında ilk rakibini eledi. 24 yaşındaki tenisçi Caroline Dolehedi'ye set vermedi. İkinci tura yükselen Zeynep Sönmez dünya 16 numarası Iva Jovic ile yarın karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Akses 25 yaşında.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Bugün yenin enerjisiyle uyandım. Hissediyorum bugün çok bomba şeyler olacak.
10: Biz her halinize hayranız küçük oldum.
11: Hatun Hanım aradı.
12: Yarın bize kahveye geliyorlar.
11: Can bakar mısın, ben saçma sarı attıracağım da. Yalnız teyze gibi durmasın yani.
12: Ama siz artık çok oldunuz.
11: Bir gözünüz toprağa bakıyor. Yazıktır, insan olamamışsın.
13: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

Daimi dinleyicimiz Şükrü Tahran bir not iletmiş. Uzunca bir mesaj, her yazdığı mesaj sağ olsun sevgili kardeşimin. Bozkurt Karardış Mahallesi'nden senden bir isteğim var demiş. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Selamlarını da iletmiş sevgili kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Bursa Mudanya'dan selamlar. Kargoda çalışan arkadaşlarıma bir şarkı çalarsan sevinirim demiş. Metin göndermiş notunu. Aysel Baykan, hayırlı yayınlar diliyorum Ali'm, sevgilerimle diye bir mesaj göndermişsiniz. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan edeyim.

Diyor Hamide Yaman Samsun'dan selamlar demiş. Diğer bir mesajımız Beyoğlu elektrikçisi göndermiş. Yine gönüllerdesin alemin kralı seni seviyorum İstanbul Esenyurt'tan kucak dolusu selamlar diye bir not teşekkür ediyorum. Muhittin Doğan Kayseri'den o da selamlarını ileten kısa bir mesaj göndermiş. Türkan Kaya daimi dinleyicilerimizden mesajınız ulaştı teşekkür ediyorum. Çalacağım şarkı benden sizlere armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre serin hava ülkenin batı kesimlerinde cuma gününe dek kalacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26, İzmir ve Antalya az bulutlu 31 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Siz uykusuz kalmışsınız. Karşınızdaki kişi sizden bir haber. Ya işte herkesin acısı sevgisi kadar kardeşim. Kimi susuyor, kimi de böyle güzel şarkılara sığınıyor. Ama unutmamak lazım ki sizi eksiltene değil, size iyi gelene değer verin. Aksi takdirde daha çok uykusuz kalırsınız, daha çok gözyaşı dökersiniz. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden salı, yepyeni gün. Başta hem ruh hem de beden sağlığı getirsin. Huzurlu, güzel bir gün olsun. Günümüze eşlik edecek, yine duygunuzu tercüman olacak. En sevdiğiniz, özlediğiniz şarkılar bu frekansta, doğru yerdesiniz. O halde açın radyonuzun sesini kardeşim, birazcık daha. Aynen, harbi kız yayında.

Yeni bir sevgili bulunca sizi unutan kişi sizi değil, tabiri caizse kendini seviyordur kardeşim. Böyle insanlar için üzülmeyeceksiniz. Sizi kolay unutanı siz de ne yapacaksınız? Gönlünüzü bir daha hatırlamayacaksınız kardeşim. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlar geliyor. Teşekkür ediyorum. Birazdan her birinin adresi teslim edeceğim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Garanti BBVA.
6: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türü.

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar

0: www.kanya.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Çiboş ablamızın efsane yorumlarından biriydi. Aşk yakar demiş bir dinleyicim. Aşk yakmaz kardeşim. Yanlış insanlar, yanlış kişi yakıyor. Ve bu sizi üzen yanlış insanları hayatınızdan söküp atmanız sizin için bir kayıp değil, bir kurtuluştur. Öyle düşünün. Ateşlerde yanacağım. Müthiş Yaşar'la devam ediyoruz. Kibari ablamıza en çok yakışan seslerden biridir Ümit Yaşar. Keşke böyle birlikte güzel bir düet yapsalar. Ses rengi benziyor. İkisi de çok güçlü. Özel yorumcular. Zaten Kibari ablamız tartışılmaz yani. O bizim için çok özel. Onu çok seviyoruz. Dinliyorsa sevgiler.

Taşın programımızı ağırladık. Hemen şöyle WhatsApp'tan göndermiş olduğunuz mesajları bir bakalım. Antalya'dan Arzucuğum, oğlun Arpaslan yetişsin istemişsin. Duyuyorsa da mutlu olmuştur. Allah bağışlasın. Konya'dan seyir halinde bizi dinleyen krazlarımız var. Sarıkayalı Erdal Baba, selam olsun sana. Batman'dan Yeter, çok güzel şarkılar çalıyorsun Ardi kız demiş. Eyvallah güzelim benim. Gülü'den etkili bir reçeti birazdan paylaşacağız Erol kardeşim, hiç merak etme. Fatih'ten Safiye, canım benim, ne güzel şeyler yazmışsın. Terbi boy olan sevgini dile getirmişsin. Yakışır bir reçeti yazacağım sana, hiç merak etme. Aç sesini kardeşim demiş Abdullah Yıldız. Sanayide esnaf kendisi ve tüm esnaf kardeşlerimiz için bir şarkı istemişler. Hayırlı işleriniz olsun. Bol kazançlar diliyorum.

0: unuttum işte.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

Orhan Gencebay'ın şarkılarını hakkıyla yorumlayan isimlerin başındadır Sibel Can. Akşam güneşi dedik. Güneş batarken bazı özlemler daha da çok acıtır insanın kalbini. İşte kalbi acıtan ve kalbe sığmayan birçok güzel şarkıyı ard arda Kral Zurumuz'la buluşturmaya devam ediyoruz. Gelmez, gelmeyecek, unuttu seni. Ne kadar acı bir şey değil mi? Çok seviyorsunuz, çok değer vermişsiniz. Ama vefasızlıkla sınanmışsınız. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Böyle vefasızlar için kendinizi üzerek asıl vefasızlığı siz kendinizi yapmayacaksınız kardeşim. Harbi kız seni dinliyorum demiş. Lütfen mesajımı oku. Çorum'a doğru seyir halinde bizi dinleyen sevgili Erhan kardeşim mesajını gördüm. Yolun açık olsun, İstanbul'dan Çorum'a doğru gidiyormuş. Ve babası Mustafa Duran çok sevdiği annesine ve kız kardeşlerine armağan etmiş. Eyvallah. İnşallah bu şarkıda sizlere yoldaşlık yapacaktır. Zonguldak'tan Ayla Aksakal'da ben de buradayım abi kız. Radyomun sesini açtım seni dinliyorum demiş. Doğru yerdesin o halde canımsın. Şükrü Tahran Konya'dan programımızı takip eden dinleyicilerimizden. Harbican Zonguldak'tan seni dinliyorum demiş Kerem'cim. Eyvallah. Sinop Ayancık'tan İki Kartal kendisi yıkamacılık yapıyor. Tüm sanayi esnafına bir şarkı rica etmiş. Ona da bu şarkıyı gönderiyoruz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK

Düşündüm bir de kendimi. Sizi kendinizden çok daha fazla düşünenin sevgisini hafife almayın kardeşim. Çünkü herkes sever gibi görünür ama herkes yüreğiyle sahip çıkmaz. Size yüreğiyle sahip çıkanın da kıymetini bilin. Üzmeyin kardeşim. Vallahi üzmeyin. Öyle değil mi sevgili Hakan? Eyvallah. Kendisi kral bir şoför. Ekmeğini direksiyondan kazanan kral bir şoförümüz. Acı Badem Yıldız Taksi durağında bizi dinleyen tüm şoför dostlarımıza da onun vesilesiyle selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili Hakan kardeşimizin yanında da sevgili Afrikalı Ali var. Hemen sesinden tanımış. Tabii ki görüntülerimiz, fiziğimiz zaman aşımına zaman zaman uğrayabiliyor ama sesimiz aynı değil mi? Değişmez ve iyi bir radyo dinleyeniyseniz anında sesten anlıyorsunuz. Koyu bir kralcı olunca da güzel bir tesadüf olmuş. Yakışır diyorum. Peki. Radyomuzun sesi birazcık daha açalım. Bu şarkıları hakkıyla dinleyelim. Olur mu Hakan kardeş? Aç sesini kardeşim.

Bu şarkıda ne anılar ne hatıralar vardır. Var mı aranızda harabeye dönmüş bir gönül? Muhakkak ki vardır. Şimdi dönseler bile nafile değil mi? Yaktıkları, yıktıkları gönülden artık onlara bir fayda gelir mi? Bu gönülde onlara artık yer var mı? Kaldı mı? Yok. Geçmişler ola diyoruz. Sivas'tan selamlar Arbi kız. Şarkıları o kadar derin ki anlatamam demiş Yavuz Burak Buyruk. Eyvallah kardeşim. Sefaköy'den sevgiler Arbi kız demişler. Murat abici Murat Sarp'ta çantacılık yaparak ekmeğini kazanan esnaf kardeşlerimizden. Abim Halim Kayaoğlu için bir şarkı rica ediyorum Arbi kız demiş. Sevgili Asım'cığım inşallah duyuyordur. Ona da armağanımız olsun. Ve son olarak da Canan ablacığım bu şarkıyı sana da armağan ediyorum. Keyifle dinlersin inşallah.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kabus! Bana anlatmadığınız bir şey kalmadı değil mi, eminsiniz?
9: Yengem saldırdı, kadına saldırdı.
8: Oğlum git, onların oğlu.
10: Ayrıldık mı biz? Ayrıldık belki de.
9: Siz nasıl bir çiftsiniz kardeşim?
8: Eltiyiz biz.
10: Allah korusun. Aydınoğulları'nı Kutay gider birbirine girmişler.
11: Bu aileden olmaz.
10: Hiç olmaz anneanneyen, bir daha düşünsen.
11: İki cihan bir araya gelse. Zinhar.
12: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız.
13: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.
14: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten Aracının Muayenesi.

Yara derinleştikçe şarkılarda ağırlaşıyor ve tabii ki bu ağırlığı da herkes taşıyamaz kardeşim. Taşıyabilenlere selam olsun diyelim. Babalar Ristilindeyiz. Gönül yorgunu diyeceğiz. Bazı yorgunluklar dinlenmeyle, uyumakla geçmiyor. Gönülden sökülüp atılmadıkça insan dinlenemiyor. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biridir. Sevgili Fatoş'cum, dinle de yazalım.

Çetemiz İstanbul'dan sevgili Tülay Kuru, Samsun Kavak, S tipi C33 koğuşunda yatmakta olan Özcan'ı için bir şarkı istemiş. Cizre'den kuaför olan sevgili Süleyman abicim, seni unutmayalım.

Gönül bir gün ettiğini bulur kardeşim. Siz hakkınızı helal etsiniz bile. Hayat öyle bir hesabını sorar ki. Sabret seyret diyoruz yani. Gerçekten öyle. Burak. Burak Kararslan. Sen de beni dinliyormuşsun kardeşim. Gördüğüm mesajını. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Dikkatli git. Adana'dan Mehmet Tekin abimiz de diyor ki abi bir kız yaktın ortalığı. Öyle mi yaptık? Muhterem ablacığım selam olsun sana da. Esenyurt'tan Ümit kardeşim, can yoldaşım Larin için bir şarkı istiyorum demiş. Belçika'dan selamlar diyerek mesajını gönderen sevgili Yusuf kardeşimiz de hayatımın anlamı Biricik, eşime bir şarkı istiyorum ve tabii ki evladıma, kızıma da sağlam ve reçeli yaz bacım demiş. Yazalım bakalım. Gurbetçilerimizi de selamlar.

aşkın kahrını çekemem diyorsan, o zaman sevginin de aşkın da adını ağzına almayacaksın kardeşim. Çünkü sevmek sadece güzel günlerde yan yana durmak değildir. Zor zamanlarda da gönülden vazgeçmemektir. Harbiden seven bunu yapar. Kaybeden seven de kahır mahır çekmez. Arkasına bakmadan kaçar kardeşim. Onları da zaten hayatımızda olsun istemiyoruz. Hem çare hem de dersin. Çok seviyorum bu şarkıyı da. Hasan kardeşim, sevgiler selamlar sana da. Gedik Paşa'dan herkese sevgiler demiş. Özcan Yıldız Bayram Paşa'dan selam olsun. Manisa T-Tipi CO1 koğuşunda şu anda Volkan Sancar kardeşimiz bizi dinliyormuş. Şule Sevinç de selamını iletmiş. Onu çok sevdiğini dile getirmiş. Duyuyorsa mutlu olmuştur. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum canım kardeşim.

Babalar da istediğine yakışır bir imparator şarkısı var. Uzun zamandır paylaşmadığımız bir şarkı. Kara sevdalı olanlar var mı aranızda? Kara sevdalı olanlar bilir. İnsan bazen kavuşamayacağını bile bile sever. Adını kimseye söylemez ama her şarkıda onu duyar. Her gece biraz daha özler. Unuttum der ama ah ah. Şöyle bir yanar ki itfaiyeciyi çağırsanız bile söndüremez. Öyle bir şeydir kara sevdalılık. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Hangi krediye girin?

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

kıymetli değerlerinden biridir Edip Akbayram. Edip Akbayram'ın en çok sevdiğim şarkılarından birini paylaştık. Rahmetle anıyoruz. İnsan sevdiğinden bir anda vazgeçmiyor arkadaşlar. Kırıla kırıla, üzüle üzüle, seve seve de vazgeçiyor. Çünkü ümidinizi alıyorlar. Bir gün düzelir diye beklediğiniz o ümit de bitince gitmekten başka çare bırakmıyorlar. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi ve bu şarkıyı da böyle bir yorumla tamamlayacağız ki seviyorum seni diyoruz. Allah, aşka dair müthiş bir klasik. Sevgili Kaan'cığım, canım benim, sen de hazırsın sevenlerini buluşmak için. Sevenlerin de şarkılarını duymak için hazırdır herhalde. O halde daha fazla bekletmeyelim. Nasip olursa yarın saatten 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle tüm güzel şarkılar, mesaj gönderen krallarımız armağan olsun. Mesajını okuyamadım dinleyenlerim, lütfen kırılmasınlar bana. Sessiz sedasız dinleyen dinleyicilerim, canlarım, bu şarkı benden sizlere armağandır. Allah'a emanet olun.

Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

daha ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 15 Eylül Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Samsun'da gençlerle buluşma etkinliğine katıldı. Gençlerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'yla terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
1: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. İşi hafife alamayız çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Biz Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız. Güneydoğu, Doğu bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
0: Adalet Bakanı Gürlek İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede güçlü bir ekonomi için öngörülebilir bir hukuk düzeni vurgusu yapıldı. Bakan Gürlek, yatırım ortamının güvenliği için çıkar amaçlı örgütlerle mücadele edildiğini belirtti.
2: Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir. Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarda çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.
0: İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmış, Yetişkin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Eski MİT Baş Müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Senaristlerden Raci Şaşmaz ifadesinde Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulanmıştır. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır. Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim öğretim yılının hemen başında öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yapıldığını söyledi. Özel okullardaki yüksek kırtasiye ve kitap ücretlerini takibe aldıklarını belirtti. PISA sonuçları da gündemindeydi.
3: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece. Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızı da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulunmuş.
0: Gülistan 9 soruşturmasında başlatılan 6. dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisinin Alanya'da görevli iki emniyet mensubu olduğu öğrenildi. Zanlılar delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Spor. Federasyon ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihlerini açıkladı. Planlamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi ise 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı da 13 Aralık pazar saat 19'da oynanacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına çıkacak Marsilya maçı öncesi siyah-beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş, Marsilya'yı Perşembe günü saat 22'de konuk edecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre serin havaya yağış geçişleri eşlik ediyor. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında Zara'nın o güzel yorumuna kulak misafiri olduk. Zara yorumuna yer vermişken sevenlerine de bir hatırlatma. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımızsa resmi bilet satış platformları üzerinden biletleri temin edebilirler. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Harbi Kız'ı uğurladık. Sevgili Harbiciğim, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. 15 Eylül günlerden salı. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, keyifli bir gün diliyorum kralcılarımıza. Saati 17'yi gösterene dek Alemin Kralı'nda Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişin

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo
2: Reklam.

Özellikle seven ve sevilenlere armağandı şarkı. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Selami Şahin, ne ararsam sende var diyecek. Öylesine yazılmış ya da öylesine söylenmiş sözler değil bunlar. Şarkıyı dinlerken sanki cımbızla çekilmiş, ne bileyim ömrün süzgecinden geçmiş cümleler var. Şarkıda vefa, sadakat ve belki de hani bitti denilen yerden yeniden can bulan, sımsıkı sarıldığımız bir aşk ya da bir sevda var. Yollarda an itibariyle ile bizleri dinleyen kralcılarımız, şarkı tabii ki sizlere de armağanım olacak. İyi seyirler. Kalbi bir köşede sızlayanlar var, tabii ki özleyenler var, sevdikleri uzaklarda bir yerlerde. O duyguyu, o hissi bu şarkılara eşlik ederek bir nebze de olsa yarası kabuk bağlayanlar var. İşte bu şarkı sizler için. Birazdan da nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağım kralcılarımız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'e. Radyomuzun şöyle sesini bir kademe daha yükseltelim. Alemin kralında bu şarkıya hep birlikte eşlik edelim. Selami Şahin, ne ararsam sende var.

0: senin yanımda.
1: Tabii ki hayatımıza damgasını vuran şarkılara eşlik eden kralcılarımız da var. Bursa'dan Okan Özer'e, Semih Temel'e, Konya Ereğli'den Mehmet Demirel'den Demirel ailesine, Alper Dağlı ailesine, Halil Hızlıoğlu'na ve ondan da sevdiklerine hediye edeceğim. Mutfakta yemek yaparken bizleri dinleyen kralcılarımız var. Şenay Hanım onlardan bir tanesi. Kolay gelsin. Hanımefendiler acaba hangi yemeği yapmakla meşgul? Şu anda evlerinde. Ellerinize sağlık diyelim. Sevgili Orhan 1993'ten bu yana kralcı. Hiç yazmadım. Sessiz dinleyenlerdenim diyor. Sessiz dinleyenlerimizin de mesajlarını bekliyoruz. Gençliğimiz kralda geçti diyor. Kamer Kılıç Arslan'a ve tüm kralcılara hediye etti. Gemlik'ten Fatih, kızıma sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum der. Allah bağışlasın dileklerime, ben de iletmek isterim. Sivas'tan Esra Hanım'dan Biricik eşine hediye olsun. Sefa Bey dinliyorsa saygılar, sevgiler gönderelim. Kaan Seyfi ben demiş İzmir'den. Aşkım Asi için ve ikimiz için bir şarkı çalar mısın? Tabii ki çalalım. Biga'dan sevgili Ömer'e ve Antalya'da bulunan sevdiğine de armağan edelim şarkıyı. 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Mesajlarınızı da okumaya başladık. Kralcılarımız Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından alemin kralına, Kral FM'e ulaşabilirler.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanya

0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Nasto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Nasto'dayız. Siz neredesiniz?
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detay

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
4: Ya bir kredi

0: Civarda dükkan için onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

kaç zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledim. Kuzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken diriçe. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşapağında ülkemin yıldızı çınlak varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir onun taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı altında boynuma. Oysa türkü tarında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok.

0: şey anlamıyorum.
1: Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Federasyon ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihlerini açıkladı. Planlamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi ise 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı da 13 Aralık pazar saat 19'da oynanacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına çıkacak Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş, Marsilya'yı Perşembe günü saat 22'de konuk edecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: yolunda besledim.
1: İşte programın ikinci saatine Alemin Kralı'nda, Kral FM'de adım attık. Reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağında, babalar restelinde kralcılarımızın duymayı istediği şarkılar var. İşte bu şarkılarda yine hayatımıza damgasını vuran, unutamadığımız ve her dinlediğimizde bizi tabiri caizse bizden alan ve eşlik ettiğimiz şarkılar olacak. Merak edenler var biliyorum aranızda. Hiçbir yere ayrılmayın. Metin Şentürk sitem diyecek. Hani bir söz var, sitem edenin dilinde acı olmuyor. Acıtmayan ama uyandıran gerçekler oluyor. Yani bazen değmezdi diyemiyor insan. Çünkü değdiğini zannediyor yaşarken. Sözleri ya da yaşananları geri de alamıyorsun. Yaşıyorsun ve harcıyorsun. Sitem gidenin arkasından el sallamak değil bana göre. Kalan enkazın hesabını vicdanına kesmek. İşte bu şarkıda belki söylenen bu kelimeleri en derin şekilde anlatan sözlerden bir tanesi.

0: statü risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor. İşler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık

0: Antalya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
1: Pilot Garaj çekinişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Hayır.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, hep yanınızda. Doğa.
7: Temizlik doğasında var.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Bugün yenin enerjisiyle uyandım. Hissediyorum bugün çok bomba şeyler olacak.
13: Biz her halinize hayranız küçük.
14: Hatun Hanım aradı.
15: Yarın bize kahveye geliyorlar.
16: Can bakar mısın? Ben saçma sarı attıracağım da. Yalnız teyze gibi durmasın yani.
17: Ama siz artık çok oldunuz.
18: Bir gözünüz toprağa bakıyor. Yazıktır, insan olamamışsın.
19: Tuzlu kahve bu akşam 20'de Star'da.

0: Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Elinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Söz verdiğimiz gibi işte ustalara saygı, babalar resteli, bu kuşak içerisinde rahmet ve duayla analım. Müslüm Gürses'in iki güzel şarkısına yer verdik. Hayatımıza dokunan, hayatımıza damgasını vurmuş. Sonrasında Ferdi Baba, Orhan Gencebay yorumu, ardından kralcılarımıza ulaştı. Bu şarkılar da kralcılarımızın duymayı istediği şarkılardı. İmparator yorumuyla bu bölüme noktayı koyacağız kralcılarımız. Az sonra da veda faslı için buradayız. Sevgili Serpil, öncelikle İmparator yorumunu sana ve anneciğine de armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yaşların olsun. Senin aracılığınla bugün doğum günü olan kralcılarımızın da doğum gününü kutlamış olalım. Şarkı sana ve sevdiklerine de hediyemdir. Müslüm Gürses yorumuna yer verdik. Feride Hanım'a, ondan ailesine hediye olsun şarkı. İstanbul'dan Duygu Hanım'a, ondan da ailesine hediye edelim. Hatice Hanım, hoş geldiniz. Özellikle size, biricik oğlunuz Emir'e

ve işinize de armağan olsun. Şarkı İmparator yorumu Benim Hayatım, söz verdiğimiz gibi alemin kralında. Hayat mücadeleden ibaret, hayat pes etmemekten ibaret ve hayat o yükü bizim yanımızda omuzlayamayacağımıza inanarak yanımızda yer alan sevdiklerimizden ibaret. İşte o yüzdendir ki sevdiklerimize sımsıkı sarılalım. Onların bizden vazgeçmediğine inandığımız gibi biz de onlardan vazgeçmeyelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına...

0: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Temizlik doğasında var.
1: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme.
1: Malum vakit veda vakti, her zaman olduğu gibi haber merkezimize bağlanacağız. Kralcılarımız günün gelişen haberlerinin sonrasında sevgili kaptanımız Kaptan Şener İzmir'den seslenecek. Kaptanım inşallah keyfin yerindedir. Sesin de gayet iyi geliyor. Tabii ki sana ve tüm kralcılarımıza sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Mikrofonu sana devrederken kralcılarımıza da huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum. Yarın Harbi Kız'ın hemen sonrasında Alemi Kralı'nda buluşmak, kavuşmak dileğiyle bugünlük benden bu kadar kralcılarımız. Mikrofon Kaptan Şener'de.

Bugün 15 Eylül Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 1029 çiftçinin beyanı alındı. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk istifa etti. Yeni başkan vekili seçilecek. Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle

0: ki arama çalışmaları sürüyor. 2008-2010 yılları arasında yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Zanlıların hukuka aykırı dinleme yaptıkları, sahte delil oluşturdukları ve haksız tutuklamalar gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddia ediliyor. İstanbul polisi uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. 409 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli ise tutuklandı. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 4 kişi serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Dairelerin kira bedelleri 10'la 18 bin lira arasında değişiyor. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. En az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis'le 1+1 yıllığını anlaştı. Federasyon ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihlerini açıkladı. Planlamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi ise 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı da 13 Aralık pazar saat 19'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş Marsilya'yı perşembe günü saat 22'de konuk edecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.
7: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım

Kaan'ım teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Mikrofonu teslim aldık. Kendisine teşekkür ettik. İstanbul stüdyomuza selam olsun diyelim. İyi olmaya çalışıyoruz aslına bakarsanız. Yani hepimizde olduğu gibi. Her gün aynı değiliz mutlaka, değil mi? Sevgili Kaan, sende de öyledir. Bir gün daha farklıyız. Bir gün daha duygusalız. Bir gün daha mutluyuz. Bir gün daha hüzünlüyüz belki. Her günün apayrı bir duygu hali var. Hepsini paylaşmaya çalışıyoruz. Hem kralcılarımızla, hem şarkılarımızla, hem de tabii ki sizlerin o güzel mesajlarıyla sizler de paylaşıyorsunuz. Elimizden geldiğince biz de yayına taşımaya gayret gösteriyoruz. Umut ediyorum sen de iyisindir. Selam olsun diyelim tekrar. 15 Eylül 2026 günlerden salı, kralcılarla birlikte günün tam böyle gün batımı akşam güneşi vakitlerine yaklaşırken yine mikrofonu teslim aldık. Sevgili Melis'imiz burada oluncaya dek 2 saat böyle şarkılarımla, sohbetimle gününüze, o kıymetli vaktinize ortak olmaya geldim. Hazırsanız yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl benim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Denize çek gönder, denize çek
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
6: getir. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Türkiye best modellerini arıyor.
8: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: uygula.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.

Dostlarımızla yolculuğa seyre başladık tabii bir yandan da mesajlarınıza bakıyorum. Şöyle göz gezdiriyorum kimler yazmış, nerelerden gelmiş mesajlar dillendireceğim ama önce iletişim bilgileri. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar takip edebilirsiniz. Kişisel profilim adres neydi? Kral FM Kaptan Şener. Birleşik şekilde yazın Instagram'a Kral FM Kaptan Şener. Çıkan profili takip edebilir. Oradan direkt mesaj bölümünden yine mesajlarınızı ulaştırma şansınız var. Gün içinde kralcılarımız yazıyorlar sağ olsunlar. Ben de dillendirmeye gayret gösteriyorum. Kaptanım canımız güzel bir akşam olsun. Kalbi gönlü güzel cansın demiş. Bir gün ölüm sormuş hayata. İnsanlar neden seni seviyorlar, benden nefret ediyorlar diye. Hayat gülerek cevap vermiş. Çünkü ben tatlı bir yalanım, sense acı bir yalan. Yalan hayatın gerçekleri, güzel yayınlar, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selam demiş Ayten ablamıza. Adana'ya bizden de selam olsun diyelim. Tülay Keskin güne söz bırakmış efendim. Huzurum gönlümün efendisi, hoş gelmişsin, ben de geldim yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş. Notu neymiş? İyi niyetini göster, merhametini göster ama yaranı sakla. Elinde tuzla bekleyen çok diyor. Eyvallah. Ve muhterem ablamız, hoş geldin kıymetli kardeşim. Dün motosiklet kazasında hayatını kaybeden arkadaşının ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun demiş. Amin diyelim. Sevgili Bora kardeşimizi uğurladık yaşamdan dün maalesef. Ömür elini tutturmayan yaramaz bir çocuk gibi koşup gidiyor. Keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler selamlar. Sağlıkla mutlu kalacaksın diyor. Teşekkür ediyorum. Mustafa Göğe Bakan, selamlar sevgili kaptan, hoş geldin, sefalar getirdin. Yolculuk seyirde beraberiz, yoklamada ben de varım. İzmir'den Malatyalı Mustafa, uzun zamandır yazmıyordum. Sıradaki şarkıyı öncelikle okula yeni başlayan gül kokulu çocuklarımıza, yeğenlerime ve tüm güzel yürekli insanlara armağan ediyorum. Biraz erken yazdım, kusura bakma, yayın saatinde yolda olacağım. Allah'a emanet ol, seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kaptanımıza da bir selam gönderelim değil mi? Mustafa Kaptan, yüreğine sağlık. Sude Naz, iyi günler Şener abi diyor. Balıkesir'den yazıyorum demiş. Babacım seni çok seviyorum, çok özledim. Bizler iyiyiz. Ben de Bursa'dayım diyor. Okula başladım. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol demiş notunda. Ve Pelin Hanım, selamlar sevgiler, iyi yayınlar kaptan demiş. Teşekkür ediyoruz, selam olsun diyelim. İstanbul yine dinlemedeymiş. İlk mesajları böylelikle dillendirmiş olduk. Kralcıları biz selamladık. Yolculuğumuz, seyrimiz şarkılarla devam etsin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma.
3: Getir, bir mutluluk getir. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: 14-21 Eylül tarihleri arasında JBL

0: sağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye git.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yine birbirinden güzel şarkılarla ilk saat tamamlanıyor yavaş yavaş. 18'de ana haber bülteni var. Bültenin hemen sonrasında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam edecek. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi bu güzel şarkıyla ilk saati tamamlayalım.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 15 Eylül Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum, bazen seçimden yeni çıktığımızda bile bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
0: Dışişleri Bakanı Fidan, İran ve Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönüştü.

0: durmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Savaşın giderek yaygınlaşması riskini de görebiliyoruz. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz. Savaşın yaygınlaşması coğrafi olarak görmek istediğimiz en son şey.
1: Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede güçlü bir ekonomi için öngörülebilir bir hukuk düzeni vurgusu yapıldı. Bakan Gürlek, yatırım ortamının güvenliği için çıkar amaçlı örgütlerle mücadele edildiğini belirtti.
2: Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir. Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarla çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: 2008-2010 yılları arasında yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Zanlıların hukuka aykırı dinleme yaptıkları, sahte delil oluşturdukları ve haksız tutuklamalar gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddia ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim öğretim yılının hemen başında öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yapıldığını söyledi. Özel okullardaki yüksek kırtasiye ve kitap ücretlerini takibe aldıklarını belirtti. PISA sonuçları da gündemindeydi.
3: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece. Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızda da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu.
1: Gülistan Doku soruşturmasında başlatılan 6. dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisinin Alanya'da görevli iki emniyet mensubu olduğu öğrenildi. Zanlılar delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis'le 1+1 yıllığını anlaştı. Federasyon ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihlerini açıkladı. Planlamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi ise 9. haftada. Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı da 13 Aralık pazar saat 19'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş Marsilya'yı Perşembe günü saat 22'de konuk edecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre serin havaya yağış geçişleri eşlik ediyor. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRK sunar.
7: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila

0: 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Çok güzel ezgilerle ikinci saati açalım istedim. Bülten'in hemen sonrası yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Günün en güzel vakitleri, akşam güneşi vakitlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şarkılar, türküler bir yandan efendim, sizin ruhunuzun tercümanı olsun diyelim. Yollardaki canlara iyi yolculuklar. Okullar da açıldı malum. Artık büyük şehirlerde tam böyle okul ve iş çıkış saatleri, trafiğin yoğunlaşacağı saatler başlıyor. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Dikkatli olun. Güzergahları kontrol etmekte fayda var. Yola çıkmadan şöyle bir bakın haritalara, trafik yoğunluk haritalarına göre hareket edin ve uzun yol kaptanlarımız, hepinize iyi yolculuklar diliyoruz. Ve görevleri başında olan kahramanlar, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, orman yangınlarına müdahale ekiplerinden arıza ekiplerine, bizim için nöbette görevde olanlar, müteşekkiriz, iyi ki varsınız diyelim. Ayağınıza taş değmesin, iyi görevleriniz olsun. İşinin başında emekçi güzel yürekler de bizleri dinliyor biliyorum. Her birinize kolaylıklar diliyorum. İyi mesailer olsun efendim. Ve istirahatteki canlara da güzel bir salı akşamı dileyelim. Hoş geldiniz ikinci saate. Kral FM farkıyla şarkıları paylaşmaya devam edelim. Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız.

0: Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şapı Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan.

0: kartçılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
13: İlaç gibi radyo.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
13: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.
16: Kabus! Bana anlatmadığınız bir şey kalmadı değil mi, eminsiniz?
17: Yengem saldırdı, kadına saldırdı.
16: Oğlum git onların oğlu.
18: Ayrıldık mı biz? Ayrıldık belki de.
17: Siz nasıl bir çiftsiniz kardeşim?
16: Elçiyiz biz.
18: Allah korusun. Aydınoğulları'nı Kutay gider birbirine girmişler.
16: Bu aileden olmaz.
18: Hiç olmaz anneanne, yani bir daha düşünsen.
16: İki cihan bir araya gelse. Zinhar.
19: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız.
20: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.
21: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
22: Kaptan Şener.
13: İlaç gibi radyo.

Ve seyrimiz yolculuğumuzda ikinci saat o güzel şarkılar, kralcılara yakışır şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. İkinci saatimizde de bizlerle olan kimlermiş hemen bakalım şöyle. Gelen mesajlar bizlerle birlikte olan kralcıları gösteriyor mu? Hayır, sadece mesajlar göstermiyor. Çünkü mesaj göndermeyen o kadar çok kralcımız var ki biliyorum. Bir yandan sessiz, sedasız, aracında, evinde, iş yerinde, herhangi bir coğrafyada bizleri takip ediyorlar biliyorum. Onlara da selam olsun diyelim. Yazmayan canlar. Her an kıymetli drama, bazıları başka. Yine Yağmur'umu izlediğim ve seni dinlediğim keyifli bir an. İyi yayınlar diliyorum, sevgiler. Yani bir şarkı hediye edersen de almam demem diyor. Tuğba Zaman, armağan olsun bütün şarkılarımız. Didem Bursa'dan bizleri dinliyor. Doğa'dan birçok fotoğraf karesi gelmiş. Oo, ne kadar güzel. Bana iyi geliyor, belki sana da iyi gelir diye ulaştırdım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi gitmiş kadar olduk yani Doğa'ya. Leyla Zeynep Hanım, hoş gelmişsiniz. Selamlar kaptanım, nasılsınız, iyi misiniz? Keyifli bir salı akşamı geçirmeniz dileklerimle. Allah'ım seni korusun demiş. Her birimize efendim, yüreğinize sağlık. Kıbrıs'tan yazıyorum. Buradan bol bol selam gönderiyorum. Seni dinliyorum kaptan abi demiş. Sevgili Karadağ, selamı olsun diyelim. Şenay Karadağ mı? Yine Emine Hanım Hollanda'dan bizleri dinliyordu. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Bugün biraz daha iyisindir inşallah. Dün hüzünlü olduğunu çok hissettim diyor. Sevdiklerimiz bizden uzaklaşınca bir boşluğa düşüyoruz ama bil ki onlar hep bizimle. Müzikler duygularımıza tercüman oluyor. Senin şarkılar, türküler ruhumuza dokunsun. Yalnız değilsin. Sevgiler, selamlar gurbetten Sıla'ya, seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ediyorum, eksik olmayınız. Ne kadar güzel, bakın kralcılarımız böyle bir arada olduğumuzu hissettiren mesajlar ulaştırıyorlar. Neslihan Karagöz takipteydi. Bugün sana böyle güzel bir kedicikle merhaba diyorum. Uyuyordu, sevdim. Sonra da uyandı diyor. Mama almıştım, ona verdim. Yerken ben de ondan ayrıldım, eve geldim. Sokaklarımızdaki canlar bizler için çok kıymetli. Bunlara zarar vermeyin lütfen demiş. Evet, sizden istedikleri sadece sevgi. Bir kap mama, bir kap su. Allah'a emanetsin güzel yüreklim demiş. Ne kadar güzel ifade etmişsiniz Destan Hanım. O güzel yavrucaklar için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür edeyim. Sokaktaki canların bize emanet olduğunu unutmayın. Turgay Varol, selamlar olsun diyelim. Nilgün Güllüoğlu var, Şükrü Tarhan. Mehmet Ali kardeşim var, Filiz Kıtay bizleri dinliyordu. Niyazi Çatal, selamlar olsun. Yorgancı Sami Usta, Rahime Aygün takipteydi. Hanife Çakmak galiba değil mi, selamlar olsun Sakarya'ya. Zeynep Bulut bizleri dinliyordu. Ve Mustafa Akan, sizlere de selamlarımızı iletelim. İkinci saatin yoklamalarını aldık ve alemin kralında kralcılara yakışır şarkılar sizlerle olmaya devam etsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Sipariş

0: Otosor.com.tr.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Nasto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
6: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: liraya. Brother DCP T536DW çok fonksiyonlu dubleks kablosuz mürekkep tankli yazıcı 7499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: altında var.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz seyrimizde geldik veda kısmına. Gününüzün iki saatine tam böyle gün batımı vakitlerine ortak olduk. Umut ediyorum şarkılarımızdan, sohbetimizden keyif almışsınızdır. İki saati güzel geçirmişsinizdir. Sevgili kralcılar, Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık saat 17 itibariyle. Şimdi 19'da Bursa'ya, İzmir'den mikrofonu teslim edelim. Sevgili Melis birazdan yayında olacak. Akşamı onunla karşılayacaksınız. Hepinize güzel bir salı akşamı diliyorum. Sevdiklerini seven lerinizde keyifli vakitler geçirebildiğiniz ve iyi hatırladığınız, güzel anlar biriktirdiğiniz öyle bir salı akşamı olsun diyelim. Yarın yine aynı saatte gün batımı vakitlerinde buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Eylül Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Çelik, açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi. Geçelim Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye. Dışişleri Bakanı Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli dedi. Ukrayna Savaşı'na da değinen Fidan, Karadeniz'in çatışma dışında tutulması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 1029 çiftçinin beyanı alındı. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi diyor sabah.com.tr'de. Sözcü.com.tr ile devam edelim. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Senaristlerden Raci Şaşmaz ifadesinde Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulanmıştır. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar iftiradır. Yılmazer'i tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Hürriyet.com.tr var sırada. İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk istifa etti. Yeni başkan vekili seçilecek. Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından İstanbul Valiliği yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül Pazartesi günü Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yapılacağını duyurdu. Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. Dün su yüzüne çıkan cesedin kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor diye yazıyor cnntürk.com'da. Habertürk.com'a göz atalım. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 4 kişi serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. Tekrar NTV.com.

0: 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yalan dolan böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

15 Eylül Salı akşamına giriş şarkımız işte böyle bir şarkı. Radyomuza ses verdirir. Hatta onunla da kalmaz, eşlik ettirir. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarla yolculuğumuzu başlatalım. Sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım. Şöyle günün kritiğini yapalım ama öncelikle şarkılarımızı güzel çalalım. Onlar güzel olduktan sonra sohbetle de taçlandırırız. Hep yaptığımız gibi. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den devraldım mikrofonu. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Alemin en kral radyosunda 2 saatlik adımıza yakışır bir yolculuğa başlıyorum. Duyan dinleyen, misafirim olan bütün kralcılarımıza da güzel bir akşam diliyorum. Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz tekrar.

0: Haritadaki risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G 12-512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Bazı şarkılar var, bazı türküler sizi bulunduğunuz zamandan çok daha geriye ışınlar. Çocukluğunuza gidersiniz. O zaman hayatta olup çok güzel anılar biriktirdiğiniz, şimdi sonsuzluğa uğurladığınız o güzel yürekli insanları hatırlatır. Bu türkü benim için öyle bir türküdür. Hatırlayanlara selam olsun.

Haydi buyurun muhabbetimize başlayalım artık yavaş yavaş. İlk saatimizi inceden sonlandırırken şöyle bir hatırlatmalarımı yapayım. Önümüzdeki saatte selamlarınızı alalım, adreslerine ulaştıralım sevgili kralcılar. 532-703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. MLS Akçay yazın arama kısmında. Karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

0: İhtiyaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: İstersen Neon 1.
14: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
15: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
17: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
18: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Mutlu akü bir numara.
19: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
20: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
21: Hayat şaşırtırsa evinizi

0: iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken şöyle inceden muhabbetimize, selamlaşmalarımıza başlayalım. Avusturya'dan Sibel'cim dinliyor. Çok güzel dile getirmişsin duygularını Sibel. Biraz önce Zara'dan Dur Leyla isimli türküyü çaldım. Çok güzel söylemiş. Bana çocukluğumu hatırlatır böyle eski türküler. Çok da eski bir türküdür aynı zamanda. Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin böyle bir özelliği var. İnsanı bambaşka bir diyara götürür. Çocukluk yaşlarına götürür. O dönemdeki haline götürür. O gün hayatta olup artık sonsuzluğa uğurladığımız o can parçalarımızı gözümüzün önüne getirir. Bazı şarkılar böyledir. O birkaç dakika içinde yaşadığım duygu selini birkaç kelimeyle öyle güzel özetledin ki yazacak bir şey bırakmadın bana demiş. 12 yıl önce abisini kaybetmiş. Bugün de onun doğum günüymüş. En sevdiği şarkıyı çaldın diye bitirmiş mesajını. Ne denebilir şimdi? Bir şey denemez. Yani acılarınıza, duygularınıza, can sıkıntınıza, iyi gününüze, kötü gününüze ortağız biz, yol arkadaşıyız. Çok duygulandım şu anda. Çok sevdiğimiz ve erkenden bu hayattan uğurladığımız yakınlarımıza, sevdiklerimize rahmet dileyelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bu şarkının üzerinden bile 30 sene geçmiş neredeyse. 97-2026, 29. yılında. Çok iyi hatırladığım bir dönem. Henüz lise son sınıf öğrencisiyim. Kral FM dinliyoruz tabii o zaman arkadaşlarla. Ta o zamandan sevdamız büyüktü. Kral FM'de sevgili kralcılar, özellikle o yıllarda, yani 90'lı yıllarda en çok Sinan Özen için mektup gelirdi, biliyor musunuz? Düşünün, Müslüm Baba çalıyoruz, Ferdi Baba çalıyoruz. O zamanlar böyle cep telefonu falan yok, kimse ulaşamıyor birbirine kolay kolay. Faks var, bir de mektup var. Radyoya mektuplar yağıyor sanatçılara. Buradaki arkadaşlarım, bizim üst devremiz yani. Gezegen Mehmet, Afrikalı Ali, işte Gönül Dostu Şener. Onlar da sanatçılara iletiyorlar bu mektupları. Ne zaman konusu açılsa hep derler ki Sinan Özen'e gelen mektup hiçbir sanatçıya gelmedi. Doğrudur ve inanırım, fırtına gibi estiği bir dönemdi gerçekten. Hala maşallah sağlığı sıhhati yerinde, müzikal çalışmalara devam ediyor. İyi de bir kralcı olduğunu biliyoruz. İyi de bir dostumuz, radyomuza çok sık gelir gider, selamlarımızı alır. Ama o zamanların rüzgarı başkaydı. Herkes kabul ediyor ki sanatçının kendisi de öyle, biz dinleyiciler de öyle. 90'lar bambaşka yıllardı. Her anlamda. Hangi tarz olursa olsun. 80'ler daha başka bir kulvardı. Onu da konuşuyoruz sık sık. Zamanın ruhu diye bir şey var gerçekten. Biz onu yaşatan bir radyoyuz çok şükür ki. 2026 dünyasında teknolojinin alıp başını gittiği bir dünyada

Hala dinleyicimizle can canayız. Hala bu şarkıları çalıyoruz. Bundan daha güzel bir şey, yani bence bir radyo programcısı için yoktur.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak

0: Çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Evet, geldik 80'li yılların en kral şarkılarını çalmaya. Biraz önce 90'lı yıllardan bahsettik. Biraz daha geriye gitme zamanı bizim için. Programımızın en nadide, en müstesna anlarından bir tanesi. Ferdi Baba ile başlıyoruz Babalar Resiteli'ne. Ve Gaziantep'ten Adem Kaptanım'a çalacağım sıradaki şarkılarımı. Adem Kaptanım, Adem Savun. 93 yılından beri radyosunun frekansını hiç değiştirmeyen en vefalı kralcılarımızdan bir tanesiymiş. Öyle yazmış. 93'ten beri dinliyorum sizi. Sıradaki şarkınızı iş arkadaşlarıma ve bütün uzun yol kaptanlarına armağan ediyorum. Melis Hanım ağır vasıta şoförlerine gelsin özellikle demiş. Dinliyorlar bizi kaptan. Sen nasıl duyuyorsan, dinliyorsan onlar da dinliyorlar. Uzun yol kaptanları Kral FM için çok kıymetlidir. Gerçekten bizim ebedi dostlarımızdır onlar. Kilometreleri geride bırakırlar. Dünyayı dolaşırlar. Şehir şehir gezerler. Yol arkadaşları bellidir. En başından beri de böyleydi. O yüzden hakkınız ödenmez. Ferdi Baba'da, Müslüm Baba'da, Orhan Baba'da bir kez daha ve bir kez daha sadece sizin için söylesin. Hayırlı yolculuklar.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Evet, unutulmayan şarkıların tek adresinde, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkıları çaldık yine bu akşamda. Hava henüz aydınlıktı mikrofonu kaptandan devraldığımda. Akşam erken çöküyor artık. Sonbaharın kendini iyice hissettirdiği bir dönemdeyiz. Ayın ortasındayız. Güzel bir Eylül akşamında, serin bir Eylül akşamında çayımızı kahvemizi yudumlarken dertleştik yine. Ucundan kıyısından paylaştık yine hayatı. Sağlık sıhhat olursa yarın da görüşelim inşallah sevgili kralcılar. Yine bir iş dönüşü. Sıkışık trafiğin içinde. O yolculuğu en güzel hale getirecek şarkılarımla burada olacağım inşallah. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.
1: Ne zaman iki satır yazmaya kalksam hep sana...

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu Abant Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem.
5: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir akşam dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye siz sevgili dostlarımızla beraberce bağlayacağız inşallah. Keyifli güzel bir akşam olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi şarkılarla, naçizane sohbetimizle, muhabbetimizle bu akşamı daha da keyifli, daha da güzel bir hale getirmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem.
5: Kral, kral.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

1970'li yıllarda Ali Tekin Türe askerde bir şarkı yazmış. Bu yazdığı şarkı Ali Tekin Türe askerdeyken patlıyor. Ali Tekin Türe çok sonra konuya vakıf oluyor. Tabii yazdığı şarkı öyle bir etki oluşturuyor ki, o kadar çok seviliyor, o kadar çok beğeniliyor ki filmlere, romanlara konu oluyor ve Bülent Ersoy'u, Diva'yı başka bir yere götürüyor, zirveye çıkartıyor. O da öyle bir yorumluyor ki şarkıyı, öyle kalpten, öyle yürekten yorumluyor ki bu şarkıyı dinleyip de etkilenmemek mümkün değil. Ve tabi Ali Tekin Türe'nin yolunu da açmış oluyor. Yani onu da milyonlara tanıştıran, sonra Emel Sayın geliyor, Gülden Karaböcek, Dilek Taşı geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Ve Ali Tekin Türe de zirveye yerleşiyor. Mekanı cennet olsun.

Tabii Kamur Anakkor'un çok büyük bir avantajı Müslüm Baba ile aynı plak şirketinde olmak. Dolayısıyla bu da birçok babanın seslendirdiği, babayla özdeşleşmiş birçok şarkı Kamur Anakkor'da seslendirme fırsatı olmuş. Üstüme düşme benim gibi, yaranamadım gibi, yanmış bir yürek var gibi, dertler insanı gibi, bu şarkılar babayla hep anılan şarkılar. Ama aynı plak şirketinde olunca 80'li yıllarda Kamur Anakkor'un da bu şarkıları seslendirme şansı olmuş. İyi ki de seslendirmiş, çok güzel olmuş. Çok keyif katmış şarkılara kraliçe. Bugün çok genç kardeşlerimle tanıştım. Tiyatrocu, belki radyoların başındadırlar, bilmiyorum. Bana mesaj atacaklardı, hatırlatacaklardı ama belki fırsatlar olmamıştır, belki yoğundur. Sevgili Enver kardeşime ve sevgili Sergen kardeşime, Beşiktaşlı, ismi zaten oradan hemen sordum. Babası çok fanatikmiş, ismi Sergen olunca. Sevgili Sergen kardeşime, Enver kardeşime ve diğer arkadaşlara da çok çok selamlarımı iletiyorum. Belki radyolarının başındadırlar, belki dinliyorlardır. Erdem abilerinden bir selam bekliyordur. Biz de selamı eksik etmeyelim.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Benim sevgili badim Umut Seçkin, onunla İskenderun Deniz Alayı'nda çok güzel günler geçirdik. Bir gün baktım Umut şeyde yok, sabah içtimasında bir gittim Umut yatıyor, dudaklar falan yüzü kıpkırmızı olmuş, ateşi çıkmış. İskenderun biraz havası belli olmuyordu sağ solu. Umut tabi ilgilenecek kimse yok, yine Umut'a biz el açtık. Sevgili badim, bir de onunla bir kaşarlı, domatesli kaşarlı bir sandviç yiyişimiz var. Bizi bir görseniz var ya, yemin ediyorum sanki İskender yiyoruz ya. O sandviçi de hiç unutmuyorum, hiç onun damağımda bıraktığı tadı hiç unutmuyorum. Sevgili kardeşim Umut Seçkin'e, ailesine çok çok selam olsun. Eyvallah Umut'cum, seni pek göremiyoruz ama olsun, her zaman kalbimizdesin. Arada mesafeler de olsa beraber ortak şeyleri, ortak zamanı, ortak yemeği beraber paylaştık. Benim.

0: Yani öyle bir ses tonu, öyle bir söyleyiş tarzı, üslubu var ki yani bir insanın Gülden Karaböcek sesinden ve yorumundan etkilenmemesi mümkün değil. Yani böyle hıçkıra hıçkıra, sanki şarkıdan gözyaşları, şarkıdan hüzün akıyor ya.
1: Kal, Nöbetçi Erdem.

0: İzmir Menderes'e, Şakir kardeşimize bir selam gönderelim. Sağ olsun, var olsun. Böyle güzel sevgiler, böyle kalpten sevgiler, böyle karşılıksız, menfaatsiz sevgiler. Gerçekten onların sesini duymak beni ekstradan mutlu ediyor. Ekstra bir motive ediyor. Yayında böyle daha bir böyle kendimi yayına ve radyoya daha da bir bağlanmış hissediyorum. Şakir kardeşim sağ ol, var ol. İzmir'e, Menderes'e çok çok selam olsun. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan arkadaşlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

Galatasaray'la derbileri konuşmaya başladık biz. Ya pazartesi mi şimdi onu konuşuyorduk ya. Pazartesi 30 Kasım Beşiktaş maçı. Valla. Pazartesi tatil günü ilan edelim hadi. Nasıl yapacağız? Atay'la biz artık şeyleri konuşmaya başladık. Mayıs'ı konuşmaya başladık. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş.

5'te saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir diyen, vekil olarak Allah yeter diyen, Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: bazen gül.
1: Nasıl gelip geçti bunca seneler? Ne güzel bir şarkıdır.
0: Yandıkça yandım.
1: Bir sevenimiz gücendi yüreğimi istemiş Murat Yıldız'dan, ama ondan olmadığı için ben Alişan'dan bu türküyü dinleteyim istiyorum sizlere. Değerlendirmelerimin hemen ardından mesajlara bakalım. Kayseri'den Müslümcü Oktay, Üçlük demiş, Müslüm Baba şarkıları yazmış. Üçlüklerde Müslüm Baba, Ferdi Baba, Cengiz Baba şarkılarının dışına çıkın. Bolu'dan Muammer, gecemize renk kattın diyor. Ceylan Gözlüme iyi ki var demiş. Münih'ten Mehmet'e, o kimden geldiğini biliyor diye yayınlar mısınız demiş, yayınlamış olduk.

Üçlük demiş Habil. Ordu'dan Fırat. Hülya'ya ve koğuş arkadaşlarına Ankara'dan. Etlikşehir Hastanesi'nden taksici olan babam Adem Şahin'e denmiş. Kızı Ela armağan etmiş. Fatih itfaiyesi sizi dinleyen onbaşı Fatih Yağcı ve Çavuş Mustafa Ayhan iyi yayınlar denmiş. Cizre'den kuaför Süleyman, değerli misafiri Mesut Bey ve tüm kralcılara. Yalova'dan Ebu Bekir Üçlük demiş. Çorum Uğurludağ'dan Kerebi Gazi, Müslüm Baba'dan. Bana ve tüm kralcılara. Kayseri'den Yalçın, Neşet Baba'dan.

Açılış süper Dağıt abim demiş. Eşim Sevda için diyor Ergin. Mehmet Çankırı Çerkeş Hacılar Köylü Mehmet. Gururumuz Barış Başkan'a, yerleşeni ve oğulları Osman'a. İstanbul'dan Abdurrahman. Abi diyor sen ne çalacağını bilirsin. Bizimki tavsiye demiş, işte üçlük demiş. Eyvallah. Yeşilpınar'dan Özkan Kara üçlük demiş.

Ankara 06T7508. Şeker Kemal takipte. Ata kardeşim Hollanda'dan Semra Şandu Hanım'la sizi dinliyoruz. Onu çok seviyorum. 38. yılımızı kutladık diyor. Ay maşallah. Nice yıllara.

Sivas ellerinde sazım çalınır dedi Mahsun Kırmızıgül. Şeyma da Sivas Kapalı Cezaevindeki eşi Serdar Dinçer'i çok sevdiğini belirtmiş. Tam bu türkün üstüne de bu mesajı dillendirmiş olalım. Esenler'den Şaban rastgele demiş. Pendik'ten Şenol Çelik. 30 yıldır olduğu gibi gene zevkle dinliyorum demiş. Eyvallah. Büyük Beşiktaş taraftarına diyor. Üçlük demiş Emine'ye bakalım şarkılarına. Bunu da kayda aldık. Ünye'den Yurda Gül. Müslüm Baba'dan. Gecemin sayesine geçtiğinizi bile kutlayamadan hayırlı geceler demiş Antalya'dan Ayşe. Tokat Yeşil Yurt'tan Bedrettin ve Osman'dan selamlar denmiş. Gemlik'ten selamlar demiş Yusuf.

Çektiğim çileler değmezmiş sana öncesinde de Orhan Baba. Öldürdün beni dedi, nereden gördüm seni, nereden sevdim seni dedi. Bir haykırış bu şarkılar, bir haykırıştır arabesk. Dünyanın bana göre en güzel müziği. Duyguları en sert, en net anlatan şarkılar türü, müzik türü. Tabii bir de bu şarkıları duygulu okumak var. İşte onları da, bu duygulu okumayı da Üstün Baba fazlasıyla yapmış. Bu şarkıyı sanki böyle ağlayarak okumuş. Çektiğim çileler değmezmiş sana. Vay vay vay vay. Altınoluk'tan Yiğit Kayınçom Servet'e demiş. Celal Balıkesir'den Üstün Baba'dan demiş. Trabzon'dan Furkan Kambur ve ailesi. Aydın Buharkent'ten Mustafa. Çorlu Tekirdağ'dan Mesut Tek. Tüm Çorlulara. Gaziantep'ten Zeynal. Serviste dinliyoruz. Bıyıklı dayıya demiş. Samsun'dan İstanbul'a yolculuktayım demiş. Semih. Zonguldak Ereğli'den Ferdane Turhan. Almanya Dortmund'da bulunan sevdiklerine, İtalya'da bisiklet turundaki Muharrem Turhan'a armağan ettiğini belirtmiş.

0: Üçlük için onay verdim. İlk üçteki mesajlar. Biri Esin'e ait Beylikdüzü'nden. Biri Bozüyük'ten Emine'ye ait. Biri de Ela'ya ait. Ela nereden de Ankara'dan. Hatta bekliyor Ela. İlk olarak dedim Ela'yı arayalım. Ela'nın üçlüğünü yayınlayalım. Babası da kendisi de mutlu olsun. Ela nasılsın?
1: İyiyim abi, siz nasılsınız?
0: Sağ olasın. Demek baban gece gündüz bizi dinliyor.
1: Evet, adam. Biz de sizi dinliyoruz annemle.
0: Eyvallah.
1: Kahve içtiğinde temizlik yaparken.
0: Selamlar olsun anneye de. Diyorum ki baban ne yapsın akşama kadar takside, en güzeli radyo.
1: Evet.
0: Evet. Tabi de şarkılarımız tam onluk. Bu stresi, evet, bu yol yorgunluğunu attığı şarkılar bunlar. Değil mi?
1: Evet. Çok seviyorum dedim.
0: Peki şimdi bu şarkılar onun şarkıları mı senin şarkıların mı?
1: Ya üç kişiye armağan ediyorum ben bu şarkılar, üç tane.
0: Sen mi belirledin babanın sevdiği şarkılar mı, onu soruyorum.
1: Babam Bergen'i çok seviyor. Annem Ahmet Kaya'yı, abim de Gülden Karabeli'yi çok seviyor.
0: Tüm aileye hitap edeceğim diyorsun şarkılarla.
1: Evet.
0: Helal sana. Peki üçlüğünü başladı. Ben hemen mesajını okuyayım, sözü sana vereyim. At abi iyi yayınlar, biz de üçlük bırakmak istiyoruz annemle demişsin. Şarkılarını sıralamışsın, çalarsan sevinirim demişsin. Çalacağım şimdi. Gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim Ela.
1: Bu şarkıları aileme armağan ediyorum, onları çok seviyorum.
0: Şimdi. Yeni yeni dinliyorsun galiba, daha çözememişsin. Şimdi üçlük zamanı diyeceksin. Vurgulu bir şekilde hadi bakayım.
1: Şimdi üçlük zamanı.
0: Bir daha.
1: Şimdi üçlük zamanı.
0: Tabii bunu unutmayın. Bu çünkü sizin üçlünüz arkadaşlar. Böyle vurgulu, etkili bir şekilde söyleyin. Şimdi üçlük zamanı. Alem dinlesin üçlüğümü diye. Bağırın, haykırın ya.

0: dolaştım.
1: Üçlü tamamladık bu harika şarkıyla.
0: Çilesi bitmeye.
1: İlk saatimizde tamamlamış olduk. Çilesi. Samsun Terme Akçay, Karaçalı Mahallesi'nden Şenay ve Şeker kardeşler. Yıllardır dinlediğini belirtmiş. Samsun'dan selamlar demiş, eyvallah. Ataköy Nazlı Ersili bir Marmara Kadın Cezaevindeki kardeşi Nuran Dost'a. Ankara Keçiören'den Emel. Hayat arkadaşım hasretim Rıdvan'a. Birlikte yaşayacağımız güzel günlerimize demiş. Ramazan Talay'a armağan edilmiş Antalya Cezaevindeki eşi Ramazan Talay'a. Bir sevenimiz, isim göremedim, eyvallah. Gaziantep'ten servisçi Murat Can, üçlük demiş. Biga'dan Ömer, Antalyalı sevgilime. Adapazarı'ndan İknur, üçlük demiş. Mutfakta kahvemizi içerken dinliyoruz denmiş.

0: Nasıl güzel söylemiş bu şarkıyı rahmetli Selahattin Özdemir de rahmetle saygıyla anıyoruz.
1: Yüzün dolu şarkı.
0: Almanya'dan Sevgi, devamlı dinlediğim sizlersiniz diyor. Her gün yatana kadar diyor. Belçika'da bulunan aileme, onları çok seviyorum demiş Sevgi. Almanya'dan Ekrem, sevdiceğim Rukişem'e diyor.
1: Şimdi kim tutacak ellerinden?

0: dizimdeki.
1: Hürkan Şahin. Çok sevdiğim Uğur dayıma diyor. Gaziantep'te serviste dinliyorum demiş. Üçlük hazırlamış. Bir sevenimiz ama üçlük hakkımızı kullandık. Artık yarına diyelim inşallah. Sivas'tan Rabia. Yaşama sebebim oğluma demiş.

Ablam Şenur yeğenim Halil'le dinliyoruz demiş. Yoldayım abi seni dinliyorum demiş. Serkan Can'dan İrem Peker'e armağan edilmiş şarkılarımız. Çağrı Dündar Sivas'tan yaşadığım ülke Fransa'ya. Eşime, dostuma, dostlarıma, arkadaşlarıma demiş. Onlar da sizi dinliyor gece mesaisinde denmiş. Gaziantep'ten Muzaffer Çoban. 27 ise 9303 Jet Yılmaz abi ediyor. Yaşım 65 demiş Nemoil Mehmet. Orhan Baba'dan diyor. Eyvallah. Ayvalık Altınova Mahallesi'nden Caner Yıldırım'dan bir şarkı denmiş Emrah. Balıkesir Savaştepe'den Ali sıradaki şarkı demiş.

Gaziantep'ten Ercan Engin, iyi geceler Ata Bey demiş. Eyvallah. Eyüp Sultan'dan Mevlüt. İlk dinleyicilerindenim diyor, saygılar demiş. Eyvallah. Maraş'tan Remuya Ahmet. Edirne Havsa'da dinleyen Trakyalı Özgür aşkıma diyor. Antalya Serik'ten eşim Yusuf için demiş Süheyla. Eşimi çok seviyorum demiş Süheyla. Antalya Döşeme Altı Organize Sanayi'de çalışıyorum demiş Bulaşıkçı Meryem isimli arkadaşım var. Bir şarkı demiş bir sevenimiz. Gaziantep'ten Yusuf 27S 3514 serviste bulunan tüm arkadaşlara.

Edirne Keşan Altıntaş köyünden kahveci Serdar, Eren Sarıçam ve Fatih Bozdağ ve Cengiz Baba'dan bir şarkı denmiş. Orhan Akçay'mış az önceki mesajı gönderen, eyvallah. Almanya'dan Emin. Sevip'te kavuşamayanlara. Tek cancağızım için diyor Ümit Bey senden. Konya Bozkır'dan İsmet Taşdelen, Bozkırlılara. 16S4043. Şoförümüz Aytaç'a ve yolcu arkadaşlara. Konya'dan Figen, gurbetteki çocukları yeğeni Hasan için. Gaziantep'ten ambalajcı Abdullah Çavuş'a denmiş. Sakarya Akyazı'dan Sinan. Annesi Fatma ve tüm kralcılara Güllü'den denmiş.

Mersin'den Halim. Eşi Güzin için istemiş şarkılarımızı. Mustafa Usta'ya armağan edilmiş sıradaki şarkılar. Mardin'den Abdülkadir bir şarkı rica etmiş. Fransa'dan Emine Ayık, bütün sevdiklerine. Bingöl'den Hasan Kılıç, tüm gurbetçilere. Antalya'dan Kahramanmaraş'ta arkadaşım var demiş, şarkı ona demiş, Özay galiba, öyle mi? Edirne'de yoldayım diyor, 22AEH189 yolcular için demiş Ayhan Kaptan. Hayırlı yolculuklar. Harfiyatçı Ali Kaymak, tüm şoförlere, Gönenlilere. Zonguldak Ereğli Tepeören Köyü'nde dinliyoruz demiş Tuncer abime demiş bir sevenimiz. Gece vardiyasında çalışan tüm halıcı arkadaşlara diyor. Gaziantep'ten Sait Bozkurt, Mecit dedeme. Manavgat'tan siteden geldim diyor. Hemen TV'yi açtım demiş Kadriye. İzmit'ten Ahmet 41P 5527 servis personeli ve tüm Kastamonu Tosyalılara.

0: çekip gider.
1: Gaziantep'ten Ahmet, 5 numaralı servis şoförümüz Enver abi ve mesai arkadaşlarımıza denmiş. Belçika'dan Yusuf, ömürlüğüme, biricik eşime, dünyalar tatlısı kızıma diyor. Ayancık Doğanlı köyünden Erdoğan Karaaslan. Eşi Reşide Karaaslan'a. Ayrıca iyi ki varsın demiş, eyvallah. Berkan Şenol, Zonguldak Ereğli'den bütün tepe öğrenlilere demiş. Samsun'dan Kenan Karaman, Can'dan çok sevdiği karısı Figen'e, seni çok seviyorum demiş. Baraklı'dan Firuzan, Bodrum Cezan'daki Doğan Taş'a.

Zonguldak'tan Ayla Aksakal Güllü'den bir şarkı demiş. Almanya Stuttgart'tan Yaşar Aydın Cengiz Baba'dan demiş. Bir sevenimiz konum atmış, diyor ki misafirim olsana demiş Şenol. Eyvallah.

0: Bursa'dan Özge diyor ki şu anda bu radyoyu birlikte dinlediğim uzaklardaki sevgilime bir selam göndermek istiyorum. Mesafeler umurumda değil. Radyoda çalan her aşk şarkısında aklımdasın. Seni seviyorum demiş. Bursa'dan Özge döktürmüş Özge. Duygularını Almanya'dan Esra kendisine armağan etmiş. Murat Kırklareli Pehlivanköy Akarca'dan Orhan Baba'dan bir şarkı demiş. Son bir değerlendirme yapmış oldum mesajlara yönelik. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek yetiştiremediğimiz mesajlar için anlayış hoşgörünüze sığınarak her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Çorum'dan, Menduh'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda Birsen ve Aliye ile beraber bizleri dinlediklerini belirtmişler. Selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun. Kadirhan abim, iyi yayınlar. Çanakkale Biga'dan uzun yol kaptanı Samet. Bu gece Biga Tokat yolunda seni dinlemekteyim. Tüm kralcılara ve meslektaşlarıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Selamlarımızı iletelim hem sevgili kaptanımıza hem yolda olan tüm kaptanlarımıza, aynı zamanda yolculuk esnasında bizi dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun, aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak hız yapmadan inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha yolda olan kaptanlarımıza, yolculuk esnasında bizleri dinleyen kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Melda Tokat'tan bizleri dinleyen, takip eden kralcılarımızdan, o da selamlarını iletmiş. Evet, mesajlarla yol almaya devam edeceğiz. Aynı zamanda sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz birazdan. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz dedikten sonra, bir entin hemen sonrasında Yıldız Tilbe'den seçtiğim güzel bir şarkıyla gece yolculuğumuza devam edelim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Samet Doğan'a da selam gönderelim. O da uzun yolda şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Kaptanımıza selam olsun, yolu açık olsun. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. 01.24 yaptık saatlerimizi. Mesajlarımız gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. 03'e kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde hem mesajlarımızı değerlendireceğiz hem sesli mesajlarımızı kralcılarımızla paylaşacağız. Bu arada sesli mesajlarınız için 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz sesli mesajlarınızı. Birazdan paylaşmaya başlayacağız. İlhan abiye selam olsun. İlhan gözü uykulu. O da şu anda gece çalışmakta. Yanında da sevgili kardeşim Yusuf Akbey var. Selam göndermişler. Aracılığınla kilisede selamlarımızı iletiyoruz diyor. İlhan abiye bizden de selam olsun. Hayırlı geceler, hoş geldin Kadirhan demiş. İstanbul'dan Gazi Osman Paşa'dan Nilgün'den gelen bir mesaj. Yine Isparta Yalvaç'a yolculuk ediyoruz diyor. Sevgili eşim Mevlüt Altıntaş'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj Ayşe'den. Yollar açık olsun. Balıkesir İvrindi'den tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor Tuna Kızmaz. Hepinize selamlar, kolay gelsin. İzmir'den Gülsüm ben. Şu anda İstanbul'dan İzmir yolunda bulunan eşim Serkan Kasırga'ya aracılığınızla selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkıyı onlara da armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Serin bir İzmir gecesinden selamlar Gülşen ben. Sabah işe gideceğim ama Kral FM'i bırakıp uykuya geçemiyorum. O kadar değerlisiniz diyor. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Gülşen'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. İyi geceler Kadirhan diyor. Almanya'dan Yusuf. Seninle gececilik çok güzel geçiyor. Sizden şu anda mışıl mışıl uyuyan biricik aşkım sevdiğim için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum demiş. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. 46 yaşındayım, şu an tatil için geldim. Almanya'da yaşıyorum. Kendimi bildim bileli kral dinliyorum. Kralla büyüdüm. İlk defa yazıyorum demiş. İyi tatiller dileyelim sevgili Selma'ya. Son bir mesaj yine Almanya'dan. Kadirhan abim seni büyük bir beğeniyle dinliyorum diyor. Programın artı şarkılar çok güzel ve de harika demiş, eksik olmasın. Adem İnan şu anda Bielefeld'den, Almanya'dan bizleri dinlemekte. Özellikle memleketim Giresun'a ve Türkiye'me selam olsun. İyi ki varsınız Kral FM demiş. İyi ki sizler de varsınız. Bizden de gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlar olsun. Devam edeceğiz mesajlarla.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Selamlar, Bursa'dan Fahrettin ben. İnan mutluluktan. 24.08 vardiyasında metal atölyesinde çalışan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum diyor. Sevgili kralcımıza, aynı zamanda çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Edirne, Keşan, Altıntaş köyünden Serdar'dan gelen bir mesajımız var. Eren ve Fatih, aynı zamanda Erdem'le şu anda beraber bizleri dinlemekteler. Selam gönderelim. Çorum'dan Onur. Sıradaki şarkı eşine armağan etmekte. Mustafa Yaman eşimle beraber sünnet düğünü için davetiyeleri isim yazıyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Hayırlı geceler. Kadirhan gece mesaisinde eşim Erdal'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor Sümbül. İletmiş olalım. Kolay gelsin. Kadirhan diyor. Murat Kırklareli Pehlivanköy Akarca köyünden. Sana selam gönderiyorum diyor. Bizden de ona selam olsun. Fransa'dan Erkan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda işteyim, seni dinliyorum eşim için. Sıradaki şarkı lütfen diyor. Niğde'den Fuat'tan gelen bir mesaj. Eşi Esra ile beraber bizleri dinlemekte. Hayırlı geceler Kadirhan, hoş geldin. Bolu Gerede'den Ahmet ve Bayram, iki arkadaş gece vardiyasındayız diyor. Sizleri dinliyoruz. Özellikle gece çalışanlara hediye ediyorum sıradaki şarkı.

şarkıyı selam ve dua ile sonlandırmış mesajını sevgili kralcımız. Hem Ahmet hem Bayram'a, aynı zamanda şu anda gece mesaisinde bir taraftan çalışıp diğer taraftan bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kolay gelsin Kadirhan abi. Ordu Fatsa'dan Sibel Yılmaz Kurt. Fındık bitmiyor köyde kaldık. Yeğenim Kaan, eşim Kenan, çocuklarım Kerem ve Selin'le şu anda seni dinliyoruz demişler. Kolaylıklar dileyelim. Aydın Cine'den, Ebru'dan gelen bir mesajımız var. Eşi Sedat da şu anda beraber bizleri dinlemekte. İyi geceler Kadirhan diyor Hollanda'dan Serkan. Şu anda işte çalışırken seni dinliyorum. Orhan Baba'dan bir şarkı istemiş. Söz verelim. Evet, son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Kadirhan diyor Balıkesir'den Ahmet, eşim ve kızlarımla sizleri dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

Sakarya'dan, Geyve'den, Ergün Kılıç'tan gelen bir mesajımız var. Eşim Dilek Kılıç'la seni dinliyoruz. Tüm Niğde ve Sakarya'ya selamlarımızı iletirsen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. İletmiş olalım. Kadirhan iyi geceler. Her gece seninle güzel. Ben Tarsus'tan Kaplan. Şu anda seni dinliyoruz diyor. Gece vardiyasında çalışan herkese selamlar. Özellikle beraber çalıştığım Burak abime Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Mersin Tarsus'a Kaplan'a selam gönderelim. Bu arada onun gibi gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Trabzon'dan Sürmene'den Eray'dan gelen bir mesajımız var. Selamlarını ileten kralcılarımızdan Edirne'den İstanbul Otobanı'nda şu anda seni dinlemekteyim diyor. Ahmet sıradaki şarkıyı şu anda Edirne Hafsa'da dinleyen biricik aşkım. Öznur için çalarsanız bizleri mutlu edersiniz. Yolda olan tüm yolculara, kaptanlara gelsin sıradaki şarkı diyor. Yollar açık olsun, tüm kaptanlarımıza selam gönderelim. Evet, iyi geceler Kadirhan demiş. İstanbul'dan Bağcılar'dan Safiye Balıkesir Kepsut'ta şu anda seni dinlemekte olan Onur'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine mesaide olan kralcılarımızdan Ayvalık Altınova Mahallesi'nden Caner şu anda seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Özellikle Şükrü Ustam için de bir şarkı armağan edersin.

0: Ben mutlu olurum diyor. Mesaj karışık gelmiş, okuyabildiklerimi paylaştım. Selam gönderelim. Selamla beraber kolaylıklar diliyoruz. Son bir mesaj. İyi geceler Kadirhan. Bolu'dan Hüseyin ben. Siz gelince farklı oluyor buralar, iyi ki varsınız demiş. Atilla Kaya'dan bir şarkı istiyor. Özellikle Raşit Yaşar abime ve tüm kralcılara gelsin demiş. Sözümüz olsun. Beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında unutulmayanlar bölümümüzde bu gece Atilla Kaya'dan da güzel bir şarkımız var. Evet, devam edeceğiz mesajlarımıza.
1: Kadirhan

0: dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek.
1: Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Bedirhan, şu anda seni dinliyoruz diyor. Mehmet Sinan Bilir'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Onlar da gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan selam gönderelim. Selamla beraber kolaylıklar diliyoruz tüm çalışıp bizi dinleyen kralcılarımıza. Evet, Balıkesir Dursun Bey'den yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan Ramazan içimden gelen bir mesajımız var. Güvenlik görevlisiyim, gece mesaisindeyim. Severek seni dinlemekteyim, bana da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan kolay gelsin, Almanya'dan, Stuttgart'tan Yaşar Aydın. Cengiz Baba'dan bir şarkı istiyorum demiş, Trabzon'a selam olsun diyor. Bu arada az evvel Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşmıştık. Önümüzdeki dakikalarda yine güzel şarkılarını kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, devam edelim. Bu arada sesli mesajlarımız da var. Hemen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
2: Balıkesir Çanakkale istikametindeyiz. 7-24 yollarda olan Oğuz Usta'yı sıradaki şarkıyı ona armağan ediyoruz.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun?

seni aldım. Her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını.

0: Balıkesir Gönen'den Çetin Karatay, sıradaki şarkı bana gelsin Kadirhan abi, sizleri dinliyorum demiş. Çorum'dan Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Yine Almanya Stuttgart'tan iyi geceler dileğiyle Kadirhan kardeşim, sıradaki şarkı eşim Suna için armağan edersen mutlu olurum. Rabbim herkese mutluluk nasip etsin. Seni çok seviyoruz demiş, eksik olmasın. Sevgili Sabahattin abimize de bizden selam olsun. Kadirhan iyi geceler. Alanya'dan Mustafa Türkmenler, Hüseyin Ceylan'la şu anda beraber bizleri dinlemekte. Hayırlı geceler Kadirhan abi. Bursa Karacabey'den selamlar. İsmail Ballı ben, eşim, biricik aşkım, can yoldaşım Hatice'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Hatay'dan, Kartal'dan gelen bir mesajımız var. Sezen Aksu'dan bir şarkı istemiş. İyi geceler Adana'dan Süleyman, gece vardiyasında seni dinliyorum. Sevdiğim biricik eşim Nazım da seni dinliyor. Bana gece vardiyamda eşlik ediyor. Onu çok seviyorum. Bizim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Diğer taraftan sesli mesajlarda yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım.
1: Kadirhan, hayırlı yayınlar, hayırlı geceler. Ben Kaptan Uğur, Almanya.

0: Gönlünden yükümüzü yükledik. İstikamet, ana vatan. Seninle bu saatte yolculuklar güzel gidiyor. Senden Hakan Taşayan'dan bir parça istiyoruz. Hayırlı geceleriniz olsun.
1: Evet, kaptanımıza selam olsun, yol açık olsun. Hakan Taşıyan için de sözümüz olsun. Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
2: Hayırlı geceler Kadiren Baba. Ben Kağıthane'den çöp kamyonu şoförü Coşkun. Öncelikle iyi ki varsın. Seninle nasıl sabah ediyoruz biz de anlamıyoruz. Seni seviyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Oltulanlardan bir de Müslüm Baba istiyorum.
3: İlaç Gibi Radyo.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Selamlar, iyi yayınlar. Ankara Gölbaşı'ndan sıradaki şarkıyı kuzenim Burak'a armağan ediyorum demiş. Taha Yasin Arabacı'dan gelen bir mesaj. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan seni dinliyorum demiş. İstanbul'dan Elif, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Bir rakamla yazıyorsunuz. Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Nesli'den gelen bir mesajımız var. İzmir'den şu anda bizleri dinlemekte. Sıradaki şarkıyı benden Fatma'ya, Çetin'e ve Eren'e armağan edersen mutlu olurum demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Programımızın başında Atilla Kaya ile ilgili sözümüz vardı. Unutulmayan şarkılar bölümümüzde Atilla Kaya'dan güzel bir şarkı seçtim. O sözü de yerine getirmiş olalım. Tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun. Birazdan buradayız.